Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, "Bunları dinleri aldattı." diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki, O izzet ve hikmet sahibidir. Melekler, inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, "Tadın bakalım yangın azabını." diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu, ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah, kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla, onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi, Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da, onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa, kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah, onların aralarını düzeltti. O, İzzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa, 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener, sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir.
O yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyeti kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de: eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa, bilin ki onlar daha önce de hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O, yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler, birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihat edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tövbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna. Onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yarlayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden koruma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir?

Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri sözde sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da, antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır, eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihat edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir. Ve onlar, ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işine üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar,
durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi, bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar, daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar, ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere, bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki, böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah
inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecekler. Böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara, "Oturun bakalım diğer oturanlarla beraber," denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah, zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve senin işlerini alt üst etmeye çalışmışlardı. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse, biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz sonuç ne olursa olsun bize göre iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek
veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. Haydi, siz akıbetimizi bekleyin. Biz de sizinle beraber akıbetinizi bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi, daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı, asıl Allah ve Resulünü hoşnut etmek için çalışmaları gerekirdi. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendi aleyhine olmak üzere kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki, alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor, eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki, siz Allah'la, O'nun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle, kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır.
Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihat et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve O'nun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tövbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne de bir yardımcı bulunur. Onların içinden öyleleri var ki Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik
bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki,

0: cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim mahiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve bırak bizi oturanlarla birlikte olalım dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara İçinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşı dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk, sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar, geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler.
1: Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin yer aldığı 10. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir.

Gökte ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları

insanı medeni, yani sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Yüce Allah, yaratılışın gereği olarak hayatımızı sürdürebilmek için bizi birbirimize muhtaç kılmıştır. Bu ihtiyaç, insanları bir arada yaşamak zorunda bırakmıştır. Halkımız arasında sıklıkla söylene geldiği gibi, yalnızlık Allah'a mahsustur. Bir arada hayat, ihtiyaçlarımızın karşılanmasında olduğu kadar, yaptığımız işlerde de birbirimize danışmamızı gerekli kılmıştır. Zira halk deyimiyle, danışan dağlar aşmış. Bir arada yaşamak, aynı zamanda birbirimize karşı sorumluluklarımıza, hak ve hukuka riayet etmeyi gerektirir. Hak ve hukukun korunması, adaletin gözetilip toplumsal barış ve huzurun temini için yöneticinin ve yönetim erkinin olması da kaçınılmazdır. Yukarıda mealini verdiğimiz ayet-i kerimelerden, şuranın yani istişare ve danışmanın sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Zira bu ayetlerin bağlamına baktığımızda, önceki ayetlerde müminlerde olması gereken güzel davranışlar sıralanmaktadır. Bu ayetlerde de Allah'ın davetine icabet ederek namaz kılan biz müminlerin önemli özelliklerinden birinin istişare olduğu vurgulanmaktadır. Ayet-i kerimede, "Onların işleri aralarında şura, danışmayladır." buyurulduktan sonra, "Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler." buyurularak, müminlerin önemli özelliklerinden birinin infakta bulunmak olduğu vurgulanmaktadır. Takip eden ayette ise, "Bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşırlar." buyurularak, müminlerin bir diğer sorumluluğunun da zorda ve darda kaldıklarında aralarında yardımlaşmaları gerektiği hatırlatılır. Bu durum, şura ya da istişarenin sadece bir fikir alışverişi ve danışmadan ibaret olmadığı, gerektiğinde insanların fiilen yardımlaşması ve dayanışma içerisinde olmaları anlamına geldiğini de hatırlatır. Diğer taraftan, Ali İmran Suresi 159. ayette de özel olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına hitaben, "Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." buyurulmak suretiyle, yöneticinin ve yönetim erkinin maiyetindekilerle ya da toplumla istişareye önem vermesi emredilir. Ayrıca bu ayet, Peygamberimiz şahsında bir yöneticide olması gereken özelliklere dikkat çekerek, istişarenin ne anlama geldiğini açıklamış olmaktadır. Bu ayette vurgulanan husus, sorumluluk mevkiinde olan insanların, halkın ve maiyetindeki kimselerin görüşlerine değer vermesi, onlara karşı yumuşak kalpli olması, katı yürekli ve kendi başına buyruk olmamasıdır. Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin de ancak bu davranış biçimi ve istişare yoluyla temin edilebileceği hatırlatılmaktadır. Bu davranışın, merhamet sahibi olan Allah'tan bir nimet ve lütuf olarak algılanması talep edilmektedir. Öyleyse yapmaya karar verdiğimiz işlerde ancak bu davranış biçimleri sergilendikten sonra Allah'a tevekkül etmemiz doğru olur. Demek ki şura diye ifade edilen istişare, dayanışma kavramını iki şekilde anlamamız mümkündür. Birincisi, müminin bizzat kendi nefsinde olması gereken yumuşak kalplilik, alçak gönüllülük ve başkalarının görüşlerine değer verip kendi başına buyruk olmamak, ikincisi, yapılan işlerde fikir alışverişi önemli olmakla birlikte, meseleyi sadece bir fikir danışmanlığı

imkanlarından ibaret görmeyip, sorunların çözümünde imkanlar el verdiği ölçüde maddi ve manevi bakımdan yardımlaşmak, dayanışma içerisinde olmak ve fiilen yardımda bulunmak anlamına gelir.

0: veya o işi bilenlere danışıp fikir veya o işi bilenlere danışıp fikir daha geniş bir anlam ifade eder.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü's Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçi. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Tilavet, Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Birinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetler yer almaktadır.

ma aslafat ve ruddu ila Allah mevlahumul hak ve dalla anhum ma kanu yefterun.

bihi sihr. İnna Allaha seyubtiluhu. İnna Allaha la yuslihu amalel mufsidin. Ve yuhikku Allahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile, Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır. Hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razı oldular. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de ikiyüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Başka bir grup var ki, onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgiyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah, tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kez yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur.
Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yaşadıkları, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan, onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah, peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Ve sonra da tövbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geride bırakılan, savaşa katılmayan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar ve düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi bir amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarına uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler!
İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar? Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye, insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz, insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle, münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye, ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir, nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." Karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun." diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi, kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi.
Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğinden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya, diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz.
Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki, onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlarda onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz? De. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına sapanlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa, onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın.
İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilmedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit, Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit, diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz? Sonra o kötülük edenlere şöyle denir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de, alan da odur. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet, bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki,
Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkârdır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki
kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi. Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan çeviresin de, bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da, işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi. Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu. İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El-Hak, inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştı. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun.''

İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar, kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle. İnananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen odur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyederlerse ona uy. Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım.''

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar, gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar

var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Kur'an'da gençler.

O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kıssa o gençler mağaraya sığındıkları zaman diye başlar. Allah'a iman eden bir grup genç, içinde yaşadıkları putperest toplumun inançlarını reddederek, "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız" sözlerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmezler. Hakkı gördükten sonra yanlışa boyun eğmekten kaçındıkları için suçlu kabul edilirler. Şirke dayalı inanç sistemine bağlı topluluklarda Allah'ın birliğine, tevhide inanmanın karşılığı dışlanmaktır, cezalandırılmaktır. Mümin gençler öldürülmek ya da dinlerinden döndürülmek korkusuyla yaşadıkları yeri terk ederek bir mağaraya sığınırlar. Ellerini açıp yakardıkları an, talepleri Allah'ın kendilerine merhameti ve zalim toplumun kötülüğünden onları kurtarmasıdır. Hikayelerini kısaca özetlediğimiz Ashab-ı Kehf mağara arkadaşlarını Kur'an-ı Kerim Arapça feta genç kelimesinin çoğulu olan fitye gençler kelimesiyle zikreder. Sayılarının önemi yoktur, nerede yaşadıklarının da. Allah bu gençlerin başından geçenleri anlatmaya değer bulmuş ve öldükten sonra yeniden diriltilme gerçeğini bir defada onların üzerinden göstermeyi hedeflemiştir. Onları örnek olarak öne çıkaran tutumları, kararlılıkları ve dik duruşlarıdır. Cesaretlerinin kaynağı imanlarıdır. Ancak genç olmaları da yadsınamayacak bir durumdur. Çünkü Hazreti İbrahim de kavminin putlarını kırdığında bir gençti. Halk şaşkınlıkla bu işi kimin yaptığını araştırırken birileri İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik diyerek onu ele vermişlerdi. İbn Kesir bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas'tan Allah ancak peygamberleri genç olarak göndermiş, her bir alime ilim ancak genç iken verilmiştir rivayetini nakletmektedir. Ahlaksızlığa davet edildiğinde hapse girmeyi yeğleyen Hazreti Yusuf, iffetin sembolü Hazreti Meryem, kötülükten çok sakınan ve anne babasına iyi davranan

0: Hazreti Yahya da Kur'an'da gençliğin ideal sembolleridir. Gençliğin kıymetini bilmeyen, bir kıskançlık yüzünden kardeşini öldürerek ilk katil olayını gerçekleştiren Hazreti Adem'in oğluyla vahiy yerine aklına güvenerek ve yerden çıkan suları göre göre dağa çıkıp kurtulacağını iddia eden Hazreti Nuh'un oğlu da gençtir. İnsan, dünya için kendisine ayrılmış yaşam süresinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi farklı evrelerden geçer. Onun kulluk sorumluluğunun başladığı ergenlik, ilk gençlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım attığı, biyolojik ve duygusal bir takım değişiklikleri yaşadığı zorlu bir süreçtir. İslam hukukuna göre alt sınırı kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaş olan bu dönemin son sınırı 15'tir. Bir genç bu yaşa ulaşınca bedensel olarak ergenliğe girmemiş olsa bile hükmen bali, yani ergen sayılır. O artık dinin muhatabıdır. Kulluk sorumluluğunu yüklenecek, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin emrinin bildirdiğine göre tercihlerini belirleyecektir. Çocukluktan gençliğe, oradan yetişkinliğe uzanan bu yolda herkes dilediğini seçmekte serbesttir. İslam dini ferde tercihlerini belirleme sorumluluğunu ergenlikle birlikte veriyor. Aslında bu yaş iyiyi kötüden ayırt edebilecek yaştır. Bugün o daha çocuk yapamaz diye sorumluluk vermekten kaçındığımız bir yaş grubunu konuşuyoruz. Üzerine titremekten, bireysel ihtiyaçlarını gideremeyecek hale getirdiğimiz ergenlerimizden bir kısmı, hayata bu kılıfın ardından devam ediyor. Ben yapamam anlayışını benimsiyor. Tecrübe etmediği için de gerçekten yapamaz hale geliyor. Oysa ergenlikle başlayan ve 20'li yaşların sonlarına kadar devam ettiği düşünülen bu dönem, hayatın en verimli dönemidir. Genç kelimesi, hazine, define gibi anlamlarla, gerek bireysel gerek sosyal yönden gençliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Yetişkinler gibi duygusal yönden ve olumsuz tecrübelerle yıpranmamış gençler, fıtraten dine daha yatkın olmaktadır. İslam dininin yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber'in etrafını saran, ona yardım noktasında öne çıkanların hep gençlerden oluşması bu durumu desteklemektedir. Dine ilk girenlerden Hazreti Ali, dini tebliğin yapılması için evini açan Erkam bin Ebil Erkam, hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr, bu konuda akla ilk gelen isimlerdendir. Medine'de Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde ilim tahsil eden Ashab-ı Suffe'de gençlerden oluşmaktadır. Allah'a kullukla yetişmek büyük kazançtır. Hayat yolu nasıl başlarsa öyle devam eder. Güç, heyecan, merak ve zihni yeterliliğin üst düzeyde olduğu gençlik dönemini doğru değerlendiren, kul olduğunun bilincindeki genç, karşılığını hem dünyada hem ahirette fazlasıyla alacaktır. Peygamber müjdesi, hiçbir gölgenin olmadığı günde, arşın gölgesinde serinleyecek 7 gruptan birinin, Allah'a ibadetle yetişen genç olacağını haber vermiştir. Gençleri sürekli sorunlarla anmak doğru bir yaklaşım değildir. Gençler toplumun bir grubu olarak toplumdaki olaylardan etkilenir, sorunları toplumun prototipi olarak yansıtırlar. Onlarda mevcut yetişkinleri rahatsız eden durumlar yaygın olarak toplumdan kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki gül dibinde gül biter. Ancak bu yaklaşım gerçekleri görmemize engel değildir. Günümüz gençliği küresel dünyanın empoze ettiği yoğun bireyselcilik, sanal yaşam ve popüler kültürle tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum insanlık için büyük tehlikedir. Kişiliğimizi, kimliğimizi, farklılığımızı korumak için herkes gibi olmak, popüler kültürün dayatmalarına göz yummak, her şeyi hoş görmek, her türlü yaşayışı özgürlük adı altında kabul etmek zorunda değiliz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumdaki yanlışları görmüş, Hira'daki inzivasından önce Mekke inançsızlarının yediklerinden, eğlencelerinden uzak durmuş, güzel davranışları ise desteklemiştir. Gençliğinde iyilik adına kurulan Hilful Fudul Derneği'ne katılmış, sonraları da bu çabadan övgüyle söz etmiştir. Gençlerin en önemli dönemlerini sonradan pişman olacakları şeyler yerine güzelliklerle donatmalarını temin etmek için biz yetişkinlere de görevler düşmektedir. Öncelikle bizler kökü mazide ve gözü atide bir gençlik idealine sahip olmalıyız. sonra da iyi bir rehberlik faaliyetiyle akli ve ahlaki gerçeklerle donatılmış zihinlere sahip, toplumun içinde ama gerektiğinde toplumdan uzak olmayı yeğleyen, yalnızlığa sığınıp günahlardan korunan, yeri geldiğinde Hazreti İbrahim gibi yol gösterici, derdi olan, önceliklerini belirleyebilen gençler yetiştirmeliyiz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da Kur'an.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Zümer Suresi 27. ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim" demişti, "yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar."
0: İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler nebi vüger veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup, kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mü'minun Suresi 112 ila 118. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhamet

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamil Müslüman'ın vasıfları. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve istemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeler başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Me'arid Suresi 23 ila 35. ayetler. Allah Teala Me'arid Suresi'nin 19 ila 22. ayetlerinde doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder. Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır buyurarak insanların tabiatında var olan bazı negatif özellikleri sayar. Sonra da kamil imana sahip olan Müslümanları istisna ederek onların vasıflarını sayar ve onları bize tanıtır. Ta ki bizler de onları örnek alalım ve hayatımızı bu güzel vasıflarla süsleyelim. Onların ulaştığı güzel ve mutlu sona bizler de ulaşalım da onlarla cennette buluşalım. Zira dünyada kimi sever ve örnek alırsak, onun yaşantısını hayatımıza yansıtırsak, ahirette de onunla birlikte oluruz. Nitekim bir ayet-i kerimede, kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız buyurulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kişi kıyamette sevdikleriyle beraberdir. Bu nedenle de bizlere düşen görev, yukarıda sıralanan olumsuz eğilimlerden ahlakımızı temizlemek, onların etkisini azami derecede azaltmaktır. Ayrıca bu ayetlerde sıralanan olumlu vasıflarla kendimizi azami derecede donatmak, ahiret inancıyla desteklenen güçlü bir sorumluluk duygusuna sahip olmak, ibadet ve ahlak alanında olumlu ve yapıcı davranışlar sergilemektir. Burada sıralanan davranışlar, düzenli namaz kılmak, malında yoksulların hakkı bulunduğunu bilip onu ehline ödemek, ahiret kaygısı taşımak, namuslu ve iffetli olmak, emanete sadakat göstermek, şahitlikte daima doğru söylemektir. Olgun müminin vasıfları bu ayetlerde zikredilen hususlardan ibaret değildir. Başka bir takım ayetlerde de olgun mümine dair bir takım vasıflar sayılmıştır. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Enfal Suresi 2 ve 3. Ayetler. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur. Üzüntü de çekmezler. Bakara Suresi 274. Ayet. Bir müminin imanının olgun olabilmesi için yasak olan bir takım davranışlardan da uzak durması gerekir. Bu davranışlar İsra Suresi'nde şöyle sıralanmıştır. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona, dinin kendine verdiği yetkiyle yardım olunmuştur. Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüştüne gelinceye kadar en güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen sözde elbette sorumluluk bulunuyor. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Kötü olan bütün bu yasaklar Rabbinizin sevmediği şeylerdir. İsra Suresi 33 ila 38. Ayetler. Olgun bir mümin, ahlaki güzelliklere sahip olan ve Rabbinin emir ve yasaklarına karşı görevinin bilincinde olan kimsedir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Tur Suresi 17 ila 28. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara

denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: 40 ayette iyilik. Allah Teala Lokman suresinin 17. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsanın bu dünyadaki günlük ihtiyaçlarının ötesinde kalıcı ve yüce gayeleri vardır. Yerin, göğün ve dağların reddettiği emaneti insanoğlunun yüklenmesi bu ulvi gayeler sebebiyledir. O gayelerden biri evladın güzel ahlaklı ve bilgili bir birey olarak topluma kazandırılmasıdır. Çocuk dünya hayatının süsü olmasının yanında annesinin ve babasının en büyük sorumluluğudur. Bir evladın anne baba üzerindeki en önemli hakkı onlardan güzel terbiye almasıdır. Bu terbiye ve eğitim sürecinde iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek prensibi temel alınır. Bir Müslümandan öncelikle iyilik edip kötülükten uzak durması beklenir. Bunun ardından iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırma görevi vardır ki buna ailesinden başlaması gerekir. Rabbimiz, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun hitabıyla anne babaya sorumluluk yüklemiştir. Çocuklarımızın terbiyesinde kültürümüzü ve manevi değerlerimizi en iyi metotlarla öğretmek başlıca görevlerimizdendir. Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği öğütler Allah'ın ona bahşettiği hikmetlerdendir. Bu öğütlerle insanın iyi ve itaatkar bir kul olması amaçlanmıştır. Ayrıca Lokman aleyhisselamın evladına yavrucuğum diye hitap etmesi anlamlıdır. Çocuklara yavrum, evladım, çocuğum gibi sevgi diliyle hitap etmek, onları hayata hazırlaması ve şahsiyetlerinin gelişimine yardımcı olması açısından önemlidir. Ayrıca anne babanın çocuklarına kişiyi kötülüklerden alıkoyan namazı ve belalar karşısında bilinçli bir duruş olan sabrı öğretmesi gerekir. Sözümüzü bir duayla bitirelim. Allah'ım, dünyanın en büyük saadeti, gönlümüzün meyvesi, evimizin bereketi ve cennetin kokusu olan çocuklarımızı ve nesillerimizi bize göz aydınlığı eyle.
2: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Araf suresi 26 ila 31. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

En tekulûne alallâhi mâ lâ te'lemûn. Kul emere rabbi bil kıs.

0: yuhibbul müsrifîn. Sadakallahul azîm.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Anne ve babaya iyilik etmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri

bizleri yanlış şeylerden uzak tutmaya çalıştılar. Özellikle annelerimiz bizi büyütmek için geceleri o tatlı uykularını terk edip rüzgar esmesin diye adeta şefkat kanatlarını üzerimize gerdiler. Kendileri ihtiyaç duydukları şeyleri terk ederek biz evlatlarını düşündüler. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de anne babaya iyilik etmemiz önemli vurgulanmaktadır. Bu yerine getirilmesi çok zor ve belki de tam olarak ifa edilemeyecek haklardan biridir. Zira Peygamberimiz de kişinin hürriyetini kaybetmiş babasını hürriyetine kavuşturarak yaptığı iyilik bile onun hakkını ödemeye tam olarak yetmeyeceğini haber vermiştir. Çünkü kul haklarının en büyüğü anne baba hakkıdır. Anne babamıza yaptığımız iyilikler sözlü ve fiili bütün iyilikleri kapsar. Onların gönüllerini kazanmamızda söyleyeceğimiz sözlerin büyük önemi vardır. Zira maddi olarak tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olmasak bile, güler yüz ve tatlı dilimizle onları memnun edebiliriz. Bu bakımdan anne babamıza karşı hitaplarımızda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Allah onları azarlamamamızı emrediyor. Şöyle bir düşünelim. Bizden yaşça küçük olan birisi bizimle konuşurken laubali davranır, dinlemez veya bize karşı sesini yükseltirse nasıl üzülürüz değil mi? İşte anne babamız da onlara karşı hoş olmayan hitaplarımızdan dolayı üzülürler. O bakımdan Cenab-ı Hak onları azarlamayın ve her ikisine de güzel söz söyleyin diye buyurmuştur. Onlara anneciğim, babacığım şeklinde gönüllerini okşayacak tarzda tatlı dille hitap etmemiz, gönüllerini kazanmamıza sebep olur. Büyüklerden bir zata anne babaya karşı tatlı söz söylemenin nasıl olacağı sorulmuş, o da suçlu bir hizmetlinin efendisi karşısındaki konuşması gibi olmalıdır demiştir. Bugün bizler genç, güçlü ve kuvvetli insanlarız. Unutmayalım ki anne babalarımız da bizim gibi güçlü, kuvvetliydiler. Sahip olduğumuz bu imkanlar elimizden gidecek, yarın biz de onlar gibi yaşlanıp çocuklarımızın bakımına muhtaç hale geleceğiz. O bakımdan anne babamıza karşı tevazu kanatlarını indirmeliyiz ve onlara merhamet etmeliyiz ki yarın da çocuklarımız bizlere aynı şefkat ve merhamet kanatlarını indirsinler. Ayet-i Kerime'de adeta bir kuşun yavrusunu kanadının altına alarak onu tehlikelerden koruması gibi bizim de anne babamızı korumamız gerektiği emredilmektedir. Ancak bu çok zor ve sabır isteyen bir iştir. Allah onlarla bizim sabrımızı denemektedir. Bu zoru başararak onların rızalarını kazandığımız zaman cennete girip nimetlerine kavuşacağımız muhakkaktır. Peygamberimiz de anne babası yanında olup da onlara iyilik ederek cenneti kazanamayan ve o nimetten mahrum olan kimseyi kınamış ve ona yazıklar olsun diye acımıştır. Ayette de ifade edildiği gibi annemiz rahminde bizi taşırken birçok sıkıntılara katlanmış ve meşakkatlerle bizi bu dünyaya getirmiş olduğundan dolayı olsa gerek ki anneye iyilik etmek, babaya iyilik etmekten daha öncelikli olduğu Peygamberimizin hadisinde de yer almıştır. Anne babamıza iyilik yapmak, onların rızasını almaya, dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. Peygamberimiz onların rızasını almakla dualarımızın kabul olacağını, birçok sıkıntılarımızın hallolacağını haber vermektedir. Bununla ilgili rivayet edilen hadise göre üç kişi bir mağaraya sığınır. Sonra mağara girişine büyük bir kaya parçası düşerek kapatır ve içindekiler çaresizlik içinde kalırlar. Bu durumdan kurtulmak için her biri Allah'ın hoşuna gidebilecek iyiliklerini sayarak taşın kalkması için Allah'a yalvarırlar. Bunlardan biri de her gece anne babasına süt ikramında bulunduğunu, ancak uyurken onları uyandırmamak

0: Mak için bir gece sabaha kadar beklediğini, bu iyilikten dolayı mağaradan kurtulmasını ister. Bu vesileyle mağaranın ağzındaki kaya yükselmeye başlar. Esasen ana babamıza iyilik ve ihsan, kendimize yapılan ihsandır. Anne babamıza yaptığımız iyiliklerin karşılığını fazlasıyla dünyada çocuklarımızdan göreceğimiz gibi, ahiretteki mükafatı da sınırsız olacaktır. Ana babamız bizi Allah'a isyana teşvik etmedikçe, onların meşru olan emirlerine uymamız gerekir. Anne baba, müşrik de olsalar, onlara iyilik ve ikramda bulunmamız dinimizin emridir. Peygamberimiz, müşrik anneye sıla-i rahimde bulunup, ona iltifatlarda bulunmayı emretmiştir. Hayırlı evlat, ana babalarına sadece dünyadayken iyilik eden değil, onların ölümünden sonra da onların dostluğunu koruyup devam ettiren ve dostlarına saygı gösterendir. Nitekim Abdullah bin Ömer de yolda gördüğü bir kişiye babasının dostu olduğu için bineğini ve sarığını vererek iltifat eder, kendisini kınayanlara ise "O babamın dostudur" diye cevap verir. Kısaca ayeti kerimede ana babaya iyilik etmek, Allah'a ibadet etmekle aynı derecede görülmekte, anne babamıza en güzel muamelede bulunmamız emredilmektedir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Malikül Mülk. Mülkün ebedi ve gerçek sahibi, varlıklar üzerinde hüküm ve tasarruf hakkı olan yegane yaratıcı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı temizleyip yenileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Güç yetirmek, hakimiyet kurmak, sahip olmak, tasarrufta bulunmak anlamındaki mülk kelimesinin elinin altında olanın sahibi ve tasarruf hakkı bulunan anlamındaki malik kelimesiyle birleşmesiyle oluşan Malikül Mülk esması, varlıklar üzerinde gerçek ve tam hüküm sahibi anlamına gelir. Allah'ın Malikül Mülk oluşu, göklerde ve yerde ve ikisinin arasında var olan bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkların hem varlıklarının devamlılığını sağlamasıyla, rızıklandırmasıyla, hem hayatlarını ve ölümlerini takdir etmesiyle, hem de yaşayacaklarını belirlemesiyle tecelli eder. Yani bizim bir varlığa sahip olmamızla aynı değildir. Müthiş bir incelik vardır. Allah hem üzerimizde hüküm sahibidir, hem de bizi kendi kararlarımızı verirken serbest bırakır. Bir varlığı yarattığında onu asla başıboş bırakmaz. Varlığının devamlılığını üstlenir. Mülkünden ikram eder. Peki Allah'ın benim malikim oluşu, mülkün maliki oluşu benim hayatıma nasıl yansır? Ben bu resmin neresindeyim? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın içinde her zaman sonsuzluk isteği olmuştur. Hiç ölmemeyi diler mesela. Sonsuz hüküm sahibi olmayı, malının hiç bitmemesini. Ve bu yüzden çatışır kendiyle. İnsanlık geçmişi bu çatışmalarının kurbanı olmuş kimselerin hikayeleriyle doludur. Ama yine de her seferinde denemeye kalkışır. Sanki ilk kez kendisi böyle bir duyguyla boğuşuyormuş yahut başarabilirmiş gibi. İnsanın belki de en büyük farkındalığı bu çatışma sırasında oluşur. Sınırlı olduğunu fark ettiğinde. Peki ben sınırlıysam, sınırsız olan biri olmalı. Kim? İşte Allah'ın gücünü de bu noktada fark ederiz. Kendi sınırlılığımızla boğuşurken anlarız gerçek hüküm sahibinin kim olduğunu. O hüküm, bu yerler, bu gökler arasındakiler bizim olsa neler neler yapmazdık ki? Bir düşünsene sevgili dinleyici. Üzerinde kimsenin baskısı olmadan her şey senin olsa, dilediğine dilediğini yaptırabileceğini bilsen neler yapardın? Şimdi düşün. Allah bütün bu güce sahip. Dilediğini yüceltir, dilediğini alaşağı eder, dilediğine dilediğini verir, dilediğini yaşatır, dilediğini öldürür. Ama hepsini bir nizamla yapıyor. Hiçbirini birinin önüne geçirmeden, zamana yayarak, dünyaya bir düzen vererek hükmünü uyguluyor. Hatta bizim ölse dediklerimizi yaşatıyor, daha uzun yaşamasını dilediklerimizi bizden ayırıyor. Biz anlayamazken o biliyor, her bir olayın önünü, arkasını, geçmişini, geleceğini, neye etki edeceğini, hangi düğümün nerede atılacağını, nerede çözüleceğini. Nasıl oluyor bütün bunlar? Hep diyoruz, Allah'ı muhteşem yapan yalnızca sonsuz gücünün ve hükmünün olması değildir. Aynı zamanda o güce hükmedebilmesidir. Bizde olsa peşine takılıp kendimizi kaybedeceğimiz o güç Allah'ta var. Ama Allah gücüne de hakim, gücün kendisine hükmetmesine izin vermiyor. İşte incelik burada. Rabbimiz bizi incelikleri fark edebilen kullarından eylesin. Allah'ın en muhteşem ikramlarından biridir insana mülkünden ikram etmesi. İnsanın sahip olduğu her şey ve hatta varlığının kendisi dahi Allah'ın ikramıdır. İnsanı var etmiş, varlığını devam ettiriyor. Devam eden bu varlıkla birlikte ona sevdiklerini, sağlığını, ihtiyacı olanı ve daha fazlasını vermeye devam ediyor. Allah durmadan, devamlı verirken kulundan buna karşılık ne bekliyor? Sadece farkındalık. Müminin farkı farkındalığıdır. Allah kulundan fark etmesini ister. Her verilenin kendisi tarafından verildiğini, bir emanet olduğunu, minnettarlık duyması gerektiğini, bir gün biteceğini, harcarken nereye nasıl harcayacağını, kıymetini fark etmesini ister. İnsan fark ederse bağ kurar, bağ kurarsa Rabbini bilir. Allah'ı bilmenin alameti sevmektir. Sevmenin alameti ise hiçbir şeyi ona tercih etmemektir. Allah, insanın tercihlerinde birinci sırada olmayı diler. Şimdi soralım kendimize, bizim tercihlerimiz nasıl? Kime göre şekilleniyor? Tercih yaparken Rabbim ne der? Rabbim bundan razı olur mu diye düşünüyor muyuz? Düşünüyorsak uygulayabiliyor muyuz? Çoğu zaman nefsimize kapılıp gidiyoruz değil mi? Çok zor. İnsanın her tercihinde Rabbinin rızasını tercih edebilmesi ne kadar zor. Ama işte Rabbin de bizden istediği bu. Sevgimizi ispat etmemiz gerçekten Rabbimizi seviyor muyuz? Seviyorsak zorlayabiliriz. Her seferinde başaramasak da bırakmayız, niyet ederiz. Kalbimizi sağlam tutarız. İnşallah Rabbimiz de orta yolu buldurur, bizi İtidalli kullarından eyler. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim mülkün malikidir. Her şeyi onunken bana mülkünden borç verendir. O halde benim bu borcun farkına varmam gerek. Bana borç verileni yeniden Rabbime sunabilecek kadar güçlü olmam gerek. Bana verilmiş şu bedende her organın bir faydası var. Kalbimin faydası da hikmet ve bilgi olmalı. Bu yüzden eşyanın hakikatini bilmeyi dilemeliyim Rabbimden. Allah'tan başka her şeyin bir yaratılmış varlık, eşya olduğunu fark etmeli. O eşyanın yerini bulmalıyım. Hayatımdaki her şeyi yerli yerine koymalıyım. Hiçbir şey olması gerektiği yerden daha yükseğe çıkmamalı, daha aşağıda kalmamalı. Eşyanın yaratılış sebebi ne? Mesela malın, paranın yeri ne? Neden bana verildi? Bu mal, mülk, para Allah'ın. Peki neden bana emanet etti? Nerede kullanmalıyım? Tamam, yiyeceğim, içeceğim, evladıma, aileme harcayacağım ama sonra nereye ait bu mülk? Nerede olmalı hayatımda? Rabbin huzuruna gittiğimde ne diyeceğim ben? Ey kulum, sana verdiğim mal mülkle ne yaptın dediğinde Rabbim, yedim içtim harcadım Allah'ım demem yetecek mi? Nerede yetimin hakkı, akrabanın hakkı, hayrın hakkı, sadakanın, ikramın nerede demeyecek mi Rabbim? Sana bunun için mi verdim derse ne cevap vereceğim? Benim durduğum yeri bilmem gerek. Bilmiyordum demek beni kurtarmayacak o gün. Hayatımdaki her eşyanın Allah ile bağını kurmalıyım ben. Varlığın sebebinin Rabbim olduğunu bilmeliyim. Nefsime ağır gelse de, zor gelse de düşünmeli ve her şeyi yerli yerine koyabilmeliyim. Dilerim ki Rabbimden bu niyetimi benden kabul eder ve bu işimi bana kolaylaştırır. Ben de kalbimde Rabbimi en başa koyarım. Onun sevgisini hiçbir şeye değişmeyecek kadar kavi bir imanla, sadakatimi ispat ederim. Rabbim bütün niyetleri bilendir. Niyetimi de, akıbetimi de hayır eylesin. Görünür ve görünmez alemlerin hükümranlığını elinde tutan, kudret ve azamet sahibi ya Malikül Mülk, İlahım da, Rabbim de, Malikim de, Melikim de sensin. Üzerimdeki hükmünü fark ettim, boyun eğdim. Sahip olduğum ne varsa hiçbirini senden daha çok sevmemeye azmettim. Azmim hürmetine kalbimi sevginle doldur. Niyetimi hayır, akıbetimi hayır eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.

0: artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu Spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Furkan Çınar. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

62. gün. İflas, varlığı yitirmenin ağır sınavı. Ayet-i Kerime meali. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyinceye kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bakara Suresi 280. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Resulullah zamanında bir adam dalındayken satın aldığı meyveler afete uğrayınca zarar etti ve borcu çoğaldı. Resulullah'ın ona bağışta bulunun demesi üzerine insanlar ona sadakalarını verdiler. Fakat bu yardımlar borcu ödemeye yeterli gelmedi ve bunun üzerine Resulullah adamın alacaklılarına şöyle dedi. Bulduğunuzu alın, bundan başka yapabileceğiniz bir şey de yoktur. Fetva. Kişinin borcunu ikinci bir şahsa devretmesi caiz midir? Kişinin ödemekle yükümlü olduğu bir borcu ikinci bir şahsa devretmesi caizdir. Zira Hazreti Peygamber, sizden birinize bir borç havale edilirse bunu kabul etsin buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber, diğer bazı hadislerinde de insanların sıkıntılarını gidermeyi teşvik etmiştir. Borcun ikinci bir şahsa devredilmesi halinde borçlu, alacaklıya karşı sorumluluktan kurtulur. Alacaklı, alacağını havale eden kişiden ister. Ancak borç kendisine havale edilen kişi iflas eder ve bu durum mahkeme kararıyla tespit edilirse, yahut kişi borcun kendisine havale edildiğini inkar eder, alacaklı da bunu ispat edemezse veya söz konusu kişi iflas ettikten sonra ölürse, bu gibi durumlarda havale edilen kişi borcu ödeme yükümlülüğünden kurtulur ve borç kendisinden değil asıl borçludan talep edilir. Bununla birlikte bir borcun başkasına havale edilmesi karşılığında ücret almak caiz değildir. Zira yardımlaşma amacı taşıyan akitler karşılığında ücret almak caiz görülmemiştir. Hikmetli söz. Tutum ve davranışlarını övdüğün, yolunu yordamını beğendiğin, erdemlerini tanıdığın, akıllı olduğunu bildiğin bir adamın, bütün bu meziyetlerinin kuşatıp örttüğü bir tek gizli kusuru ya da birçok güçlü iyiliklerinin affedilmesine vesile olacağı küçük bir günahı sakın seni ondan koparmasın. Esasen yaşadığın sürece hiç kalmayacak şekilde bütün kusurlardan arınmış, bütün günahlardan kurtulmuş birini asla bulamayacaksın. Sen bizzat kendine bir bak. Kendini bile tam memnuniyet verici olarak göremedikten, kendini bile istediğin şekilde hüküm ve yönetimin altında tutamadıktan sonra artık gerisini düşün. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Erhan Metin.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah, iman edenlerin dostudur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar. Bakara Suresi 257. Ayet. Yüce Allah'ın insana en büyük nimet olarak bahşettiği akıl ve iradeyi düzgün kullanarak sahte tanrılar yerine Allah'a imanı tercih edenler, onun manevi yakınları ve dostları olurlar. Tüm evrenin tek hakimi olan Allah'a teslim olan, onu kendisine tek vekil ve tek dost edinen, ona gönülden sevgi, İtaat ve saygı dolu bir korku ile boyun eğen her insan, Allah'ın velayeti altında demektir. Allah ne güzel veli ve ne de güzel dosttur. Veli, velayeti altındaki insanı korur, menfaatini gözetir ve onun yardımcısı olur. Yüce Allah bizler için hakiki dost olduğu gibi en güzel yardımcıdır. Bizim halimizi bizden iyi bilen O'dur. Ancak O'na ibadet eder, O'ndan ister, O'na sığınırız. O da bizim dualarımıza icabet eder. O'nun yüceliği ve kudreti her şeyi kuşatmıştır. Rabbimiz bize bizden daha yakındır. İçimizi dışımızı bilir. Bu bakımdan biz müminler, gerçek dostun ancak Yüce Allah olduğunu bilerek, her halimizi gönül diliyle ancak O'na açarız. Bu gönülden yakarışımıza O icabet eder. Böylece mümin kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaran, işlerinde başarı, gönüllerine huzur bahşeden O'dur. Bizi devamlı koruyup gözeten, iki cihanda saadete erebilmemiz için bütün imkanları önümüze seren de O'dur. Müminlerin gerçek dostu Allah'tır. Rabbimiz müminleri sever, amellerinin karşılığını tam olarak verir.

0: O, müminleri kötülüklerden korur ve yardım eder. Rabbimizin sevgisi ve dostluğu, iman edip salih ameller işlemek, Allah ve Peygamber'in emir ve yasaklarına uymak, Allah ve yarattığı varlıkların haklarına saygı duymak suretiyle kazanılır. Bir mümin, Allah'ın kitabına ve Hazreti Peygamber'in sünnetine ne kadar uyar, günah ve haramlardan ne kadar sakınırsa, o nispette Allah'ın dostluğuna erişir. Allah'ın, müminlerin dostu olması, bizler için büyük birer şeref, güven kaynağı ve heyecan vesilesidir. Velisi Allah olan bir müminin elbette yolu aydınlık olur. Yüce Allah onu karanlıklardan çıkarır, nura ve aydınlığa kavuşturur. Bu itibarla Allah'ın onların velisi olması sebebiyle müminlerin kalbi huzurlu ve mutmain, zihni berrak ve aklı karışıklıklardan uzak olur. Sahte tanrıları veli edinenlerin durumu ise müminlerinkinin aksine nur yerine zulmet, aydınlık yerine karanlık, huzur yerine huzursuzluk ve akıl karışıklığından ibaret olur. Ancak Allah Teala'nın dostluğunu kazanmak için ona iman etmiş olmakla birlikte Hazreti Peygamberimizle buyurduklarına tabi olmak, bunları yerine getirmek için çalışıp çabalamak, gözümüzü ve gönlümüzü perdeleyen örtülerden sıyrılmak gerekir. Bu örtüler, hakikati görmemize engel olan vefasızlar güruhudur. Bunlarsa, hiçbir hak ve hukuk gözetmeden, bireysel çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutarak, dünya malına düşkünlüktür. Bizi tehlikeye düşüren bütün nefsani istek ve arzulardır, tamahtır. Bu gibi tutkulara esir olmaktan kurtulalım, ona dost olabilmenin mutluluğunu yaşayalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Salih Aküz. Enbiya Suresi 74 ila 81. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki, savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın

0: yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Allah insana bilmediğini öğretti. Alak Suresi 5. ayet. İnsan yaratılmışlar arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çünkü Allah insanı başka hiçbir canlıda bulunmayan öğrenme, düşünme, keşfetme ve üretme yetileriyle donatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış sahnesi onun bu özelliğini de anlatır. Allah, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." buyurduğunda melekler, "Yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birilerini mi yaratacaksın?" diye cevap vermişler. "Halbuki biz seni hamd ile tesbih edip seni yüceltiyoruz." diye de eklemişlerdi. Tefsirlere göre aslında melekler bu sözleriyle yeryüzünde halife olmaya kendilerini layık gördüklerini ima ediyorlardı. Buna karşın Allah Teala, "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." demiş ve Hazreti Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretmişti. Sonra meleklere, "Sizden daha bilgili birini yaratacağım. İddianızda doğruysanız o zaman şu isimleri söyleyin bana." buyurmuştu. Meleklerse bunun üzerine, "Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Sensin her şeyi bilen, alim ve her yaptığında bir hikmet bulunan hakim." diye Allah'a teslim olmuşlardı. Böylece Allah meleklere hem "ben sizin bilmediklerinizi bilirim" sözünü tasdik ettirmiş, hem de onlara Adem aleyhisselamla aralarındaki farkı göstermişti. Yüce Allah bu defa Hazreti Adem'e meleklere öğretilenden farklı bir bilgi öğretildiğini göstermek üzere, "Ey Adem, onlara bu isimleri söyle." buyurmuş. Adem aleyhisselam kendisine söyleneni yapınca da şöyle demişti: "Ben göklerin ve yerin gizliliklerini bilirim. Sizin gizlediklerinizi de açıkça söylediklerinizi de bilirim dememiş mi?"

Sonra o, meleklerden Hazreti Adem'in üstünlüğünü kabul etmelerini, onun karşısında saygıyla eğilmelerini istemişti. Allah'ın bu emrini melekler hemen yerine getirmiş, iblis ise buna isyan etmişti. Ayetlerde yer alan Adem'e isimleri öğretti ve meleklerin dile getirdiği "Senin bize öğrettiğinden başkasını bilmeyiz" ifadelerinden anlıyoruz ki Rabbimiz meleklere de insanlara da birçok şey öğretmiştir. Kıssadan meleklere öğretilenle insana öğretilen bilgi arasında mahiyet farklılığı olduğunu da öğreniyoruz. Öyle anlaşılıyor ki insan bilgisinin temel özelliği Allah'ın kendisine verdiği işitme, görme, hissetme duyuları ve bilgi öğrenme donanımıyla eşyayı algılamanın ötesinde ona isim koyma, dil oluşturup kullanma yetisidir. Yine insan bilgiyi üretip çoğaltabilme, keşifler, buluşlar yapabilme, hayvanları eğitebilme, madenleri işleyebilme ve böylelikle yeryüzünü mamur edebilme gücüne sahiptir. İnsanın beyan, yani anlama ve dili kullanma kabiliyetiyle yeryüzündeki canlılar arasında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ayette bu şöyle ifade edilir. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti. Allah Teala, insana dili kullanma yeteneğinin yanında davranış geliştirme, bilgiyi saklama, aletler ve araçlar oluşturma gibi yetenekler de vermiştir. Nitekim Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in kıssasında insana yetileri yoluyla nasıl yol gösterildiğinin örneklerinden biri verilir. Kardeşi Habil'i öldüren Kabil, kardeşinin cesedini ne yapacağını bilememiştir. Yüce Allah, gönderdiği bir kargayla cesedi toprağa gömmesi gerektiğini ona öğretmiştir. Kur'an'ın ilk inen ayetleri, insana öğretilenleri şöyle anlatmaktadır. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı döllenmiş bir yumurtadan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ayette yaratma, öğretme ve bilginin kayıt aracı olan kalem peş peşe gelmekte ve bütün bunların insana bir armağan olarak verildiği vurgulanmaktadır. Allah, insanı yaratmış, onu bilgi sahibi yapmış, bilgi ve düşünceye kalıcılık kazandıran kalemle ona yazmayı da öğretmiştir. Tabiri, bunu insana yapılmış büyük bir iyilik olarak açıklar. Hatta ona göre kalemle yazı yazmak insana öğretilmeseydi, insanın sağlıklı bir hayat sürmesi mümkün olamazdı. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın verdiği yetilerle insanın tecrübe ve yetkinlik kazanmasının değerli kabul edildiğini görüyoruz. Buna sahip olanlar bir üstünlük elde etmektedirler. Bu yüzden Kur'an, sorunların çözümünde konuyu bilen kişilere başvurmak gerektiğine işaret eder. Yine Kur'an-ı Kerim, Allah'ın verdiği yetilerle bilginin öğrenilmesini ister ve bilginin topluma yön vermesini öngörür. Öğrenmenin önemine vurgu yapan pek çok ayet vardır. Medine'de inen şu ayetler de bu konuya dikkat çekmektedir. Halkları kendilerine dönüp geldiklerinde, onları uyarmak üzere dinde derin bilgi ve kavrayış sahibi olmak için her kesimden bir grup geride kalmalıdır. Böylece savaşa çıkmayıp geride kalanlar toplumda bilginin yaşamasını ve gelişmesini sağlamış olacaklardır. İnsan her şeyin ve tabii ki bilginin de sahibi olan Allah'ı hiçbir zaman unutmamalıdır. Ancak insan bu gerçeği unutmaya ve kendi benliğini öne çıkarmaya eğilimlidir. Kur'an bunu şöyle ifade eder. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir, der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. Kur'an bu hususta tarihten örnek de getirir. İnsanın bu ham benlik duygusunu örneklendiren bir kişilik olarak Karun'u gösterir. Karun, elindeki zenginliğe kendi çabasıyla ulaştığını ve servetinin sahip olduğu bilgiden kaynaklandığını düşünen oldukça varlıklı biriydi. Kendisini uyaranlara da, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim," diye cevap vermişti.
Kendilerine ilim verilmiş kişilerse Karun'a özenen insanlara her şeyin sahibi Allah'ın huzurunda verilecek hesabı hatırlatıyorlardı. Kur'an sonunda bütün malı mülkü saray ve köşkleriyle birlikte Karun'un yerin dibine batırıldığını belirtir. Böylece ona özenen halk malın mülkün ve bilginin gerçek sahibini anlamış ve Karun da daha dünyadayken kibrinin karşılığını almıştır. Öyleyse insanoğlu benlik duygusuna kapılmamalıdır. Bilgisinin de dünyadaki hayatı gibi sınırlı ve geçici olduğunu görmelidir. İnsan ömrün en düşkün haline, erzelil umr ulaştığında zaten bilemeyecek bir duruma düşmektedir. Ayrıca her bilenin üstünde bir bilenin bulunduğu ve onun da bilgisine sınır çizilemeyen Allah olduğu unutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim, peygamberlere bazı özel bilgilerin öğretildiğini belirtir. Hazreti Nuh, Allah'ın bilgisi dahilinde ve yol göstericiliğinde, insan neslini büyük tufandan kurtaracak gemiyi yapmıştır. Hazreti İbrahim'e, göklerin ve yerin gizlilikleri gösterilmiştir. Hazreti Yakup, Allah'ın öğrettiği bilgiye sahipken, Hazreti Yusuf'a rüyaların yorumu öğretilmiştir. Hazreti Davud'a sağlam ve estetik zırh yapımı belletilmiş, Hazreti Süleyman'a da kuşların dilini anlama yeteneği verilmiştir. Yine Hazreti Süleyman, emrindeki bilgili biri sayesinde Yemen'deki Sebe Devleti Kraliçesinin tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirtmiştir. Hazreti Hızır da kendisine verilen özel bilgi sayesinde Hazreti Musa'ya birlikte yaşadıkları sıra dışı olayların arkasındaki gerçekleri anlatmıştır. Allah, insana hem varlıkların bilgisine ulaşabilecek bir güç vermiş, hem de peygamberleri yoluyla onu bilgilendirmiştir. O, insanı ilahi bilgiyle desteklemiştir. Bu konu üzerinde Kur'an-ı Kerim özellikle durur. Peygamberlere vahiy, ilim, kitap ve hikmet verilmiştir. Böylece levh-i mahfuzda kayıtlı bulunan bazı bilgiler yeryüzüne inmiştir. Kur'an, vahiy kaynaklı eski metinlerden Suhuf-i Ula, Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın sahifelerinden söz etmektedir. Hazreti Musa'ya ayrıca yazılı levhalar verilmiş, Tevrat indirilmiştir. Yeryüzüne bilgi akışı Hazreti Musa'dan sonra da devam etmiştir. Yüce Allah, Hazreti Davud'a Zebur'u vermiştir. Zebur da insanı Allah'a yakarışa, derinden bağlanışa, iyiliğe yönlendirecek hikmet ve temsiller bulunur. Hazreti Davud'dan sonra da İsrailoğulları içinden birçok peygamber gerçekleri onlara aktarmıştır. Hazreti İsa'ya hidayet kaynağı olarak İncil, nihayet son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gerçeğin bilgisini taşıyan Kur'an indirilmiştir. Kur'an bütünüyle doğru bilgi içeren kutlu bir kitaptır. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Vahyi bilenle bilmeyen bir olmaz. Geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Zümer Suresi 9. Ayet. Peygamberimizle Mekkeli müşrikler arasındaki mücadele, aynı zamanda bir bilgi ve bilgisizlik mücadelesiydi. Vahyin başlangıcından itibaren Kur'an, müşriklerin doğru bir bilgiye dayanmadıklarını, kendi asılsız kabullerine uyduklarını, atalarını körü körüne taklit ettiklerini belirtmiştir. Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız, dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? Kur'an, müşrikleri sürekli olarak bilgiye dayanmayan bir inanca sahip oldukları konusunda uyarıyordu. Bunlar, sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah, putlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar,

Putperestler sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. Kur'an bu hakikati bilenlerle bilmeyenlerin tavırlarını kıyaslayarak şöyle açıklıyor. Geceliğin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temelsiz kabuller anlatmıyordu. Onun aktardıkları kendisine vahyedilen bir bilgiydi. Ancak müşrikler her fırsatta Kur'an'ın vahiy olduğunu, Allah'tan gelen doğru bilgileri içerdiğini inkar etmişlerdi. Vahiy ile gelen doğru bilgiye karşı kapalı kalmakta ısrarlıydılar. Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Müşriklerin Allah'a ortak koşmalarının ve dinde olmayan birçok şeyi din gibi görmelerinin nedeni, bilgiye dayanmamaları, cahilce davranmalarıdır. Onlar, Allah'ın yarattığı cinleri bilgisizce Allah'a ortak koştular, ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Bununla da kalmayıp hiçbir bilgiye dayanmadan Allah'a iftira atarak birçok yasak ve emir koymaya kalktılar. Çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gördüler. Kestikleri hayvanların etinden putlarına pay ayırdılar. Bazı hayvanları ve ekinleri dokunulmaz ilan edip yalnız kendilerine ayırdılar. Allah'a iftira edip bazı hayvanları keserken onun ismini anmadılar. Bazı hayvanların etini eşlerine yasakladılar. Ölü doğan hayvanları ise eşlerine verdiler. Bazı dişi ve erkek hayvanların etine yasak getirdiler. Müşrikler uydurdukları bu yalanları Allah'ın emriymiş gibi görmüşlerdi. Oysa onların bu iddiaları sadece atalarından gördükleri ve bilgiye dayanmayan kabullerdi. Ataları ise bilgisiz insanlardı. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Kur'an, vahyin erken döneminde bazı ehli kitap bilginlerinin vahyin gerçekliğini bildiklerini haber vermektedir. Mekke müşrikleri ısrarla ve inatla Allah'tan gelen bilgiyi kabul etmiyorlardı. Böyle bir ortamda Kur'an, önceden kitap indirilen ve vahiy hakkında bilgisi olan Yahudi ve Hristiyan bilginlerini işaret etmiştir. Kur'an, müşriklerin bilgisizliklerini, kibir ve tutuculuklarını aşabilmeleri için onları önceki toplumların bilgisine başvurmaya yönlendirmiştir. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin Kur'an'ın gerçek olduğunu bilir. Onun mutlak galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Nitekim önceki dinlerin bağlıları arasından gerçek bilgiyi kavramış alimler de Kur'an'ı hemen tanıyorlardı. Ona hemen inanıyorlardı. De ki, siz ona ister inanın ister inanmayın, şu bir gerçek ki bundan önce kendilerine ilim verilenlere o Kur'an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.

Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bildirdiği gerçeklerin anlaşılmasında da bilgili olmanın önemini vurgular. Zira Allah'a şirk koşulmaması gerektiğini bilgili olan insanlar anlayabilir. Kur'an, şirk koşmanın yanlışlığını başka birçok yolla anlattığı gibi tabiattan örneklerle de anlatmıştır. Mesela, örümceğin kendine ördüğü yuva en zayıf yuvadır. Allah'tan başkasına dayanıp güvenenler de işte böylesine zayıf bir sığınak edinmişlerdir. Bu benzetmenin anlamını da yalnız Allah'ı ve onun ayetlerini bilenler anlayabilir. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler, alimler düşünüp anlayabilir. Başka bir ayette de Allah'tan başka ilah olmadığı konusunda bilgili olanların tanıklığından söz eder. Allah, adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın birliğine, kendisinden ve meleklerden sonra şahit olan alimler, bu şahitliğin gereğini de yaparlar. Bu bilgili kişiler, Medine'ye gelen Hristiyan Necran heyetinin Hazreti İsa hakkındaki iddialarının aksine, Allah'ın ortağının olmadığına tanıklık etmişlerdir. Onlar böylelikle Allah'a karşı adaleti de yerine getirmişlerdir. Bilgili kişiler, dünya hayatının geçiciliğini ve yeniden diriltilerek yaptıklarının hesabını Allah'a vereceklerini ve Allah'ın ceza ve mükafat verebileceğini bilir. İşte bu sebeple de kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, onun dilediği her şeyi yapabileceğini en iyi onlar bilirler. Yüce Allah'ın buyruklarını yerine getiren bu imanlı ve bilgili kişiler, dinde üstün dereceleri hak ederler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kur'an-ı Kerim'de insanların bilgi ve idrakini aşan konulardan söz eden ayetler vardır. Bunlara müteşabih ayetler denilmektedir. Derin bilgi sahibi olanlar, اَرَّسِيْهُونَ فِي الْعِلْمِ bu konuların insanın bilgi edinme yetilerini aştığını bilerek, bunlara iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır deyip bu anlatılanlara teslimiyetlerini bildirirler. Buna göre bu ayetlerin doğru anlamlarını Allah'a bırakmak gerektiğini bilmek için de bir bilgi ve idrak seviyesine sahip olmak gerekmektedir. Nitekim ayet, ilimde derinleşenlere yönelik bir övgü cümlesiyle bitirilmiştir. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Kur'an bildiklerine göre davranmayanları ve bilgiyi kötüye kullananları da ele almıştır. Bunun bir örneği Hazreti Muhammed'in çağdaşı Ümeyye bin Ebi Salt adlı kişidir. Ümeyye dini bilen biriydi. Allah'ın ona ayetlerini öğretmesine karşın o, şeytana uymuş ve bilginin değil, kendi yanlış kabullerinin ardına düşmüştü. Dünyevi çıkarının peşine düşen bu kişi, ayette boşuna yorulmuş ve sürekli dili dışarıda, soluyup duran bir köpeğe benzetilir. Kur'an, ilmi ve kitabı öğreten kişilere yaraşır davranmadıkları için, indiği dönemdeki Yahudi alimlerini de eleştirmiştir. Kitabı öğrenmek ve öğretmek, onları böyle bir bilince sevk etmeliydi. Okutmakta ve öğrenmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz. Sonuç olarak insanın bilgi sahibi olabilmesi onun ayırıcı bir özelliğidir. Bunun yüce bir erdem olduğu Kur'an'da her fırsatta vurgulanmıştır. Bilgiye sahip olma yetisi insana onu yoktan yaratan ve her şeyi bilen yüce Allah tarafından verilmiştir. Allah insana bilginin aktarıldığı dili ve kalemle yazmayı öğretmiştir. Yine Allah, insanı başıboş bırakmamış ve ona tek yaratıcısını, bütün kainatın yaratıcısını öğretmiştir. Gönderdiği elçilerle o,
insanı yeryüzünde sınamak için yarattığını ve onu yaptıklarından hesaba çekeceğini bildirmiştir. İnsana düşen, kendisi ve kainattaki bütün yaratılanlar üzerinde düşünerek, inceleyerek, ibret alarak bütün bunların yaratanını tanımaktır. Çünkü kendisi de dahil, bütün yaratılanlar yüce yaratıcının ayetleridir, kanıtlarıdır. İnsanın iç ve dış dünyasında Allah'ın ona verdiği yetilerle elde edip geliştirdiği bütün bilgiler, bu asıl gerçeğe götüren araç bilgilerdir. Kur'an, bütün bir kainatı müminin önünde bitip tükenmeyen bir inceleme, araştırma ve bilgilenme alanı olarak açmaktadır. Varlık dünyasına böyle bir bakışla yaklaşmasını bilen müminler, tarihte etkisi günümüzde hala devam eden, eşine az rastlanır bir medeniyet inşa etmişlerdir. Buna göre mutlak ilim sahibi Allah'tır ve insan bilgisinin çok sınırlı olduğunun farkında olmalıdır. İnsan, her şeyi bilen Allah'ın izin verdiği kadar bilgiye sahip olabilir. Bu sebeple Kur'an, "Rabbim, ilmimi artır" diye dua edilmesini öğütlemiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Allah'ım, senden faydalı ilim istiyorum" diye dua ederek ümmetine örnek olmuştur. Ayrıca insan, kendi varlığı ile ilgili en önemli bilgi olan dünyanın geçiciliğini ve yeniden diriltilip Allah'ın önünde hesap vereceği bilgisini hayatında her daim canlı tutmalı ve bu bilinçle yaşamalıdır.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 12. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı unutma. Bazı insanlar sıkıntıya düşmeden ya da bir ihtiyaçları olmadan Allah'ı hatırlamazlar. Hatta kimileri vardır ki Allah'ı hatırlamak şöyle dursun, ona meydan okurcasına günahlar içinde yaşarlar. Fakat başlarına bir iş geldiğinde ya da bir sıkıntıya düştüklerinde çaresiz kalırlar. İşte böyle durumlarda bir anda Allah akıllarına geliverir ve duaya, yakarışa başlarlar. Sıkıntılar geçtiğinde ise yalvarıp yakaran kendileri değilmiş gibi eski hallerine geri dönerler, nankörlük ederler. Elbette bu tavır bir Müslümanın tavrı değildir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Müslüman varlığa şükretmeli, darlığa ise sabretmelidir. Bir diğer mesaj ise, dua kulun Allah'a bağlılığını gösterir. Bu bağlılık sürekli olmalıdır.

0: Aşr-ı Şerif Ali Derman Yunus Suresi 11 ila 14. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor.

0: ediyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Aha itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdülkerim Kasım Ağacakaya. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz, diyorlar öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar öyle mi? Hayır, hayır. İnanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, İçlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da, onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamiyle münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin hatada

ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde, tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. On birinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

rijs ve mevâhum cehennem cezâen bimâ kânû yeksibûn.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافِرِينَ

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز

illa bil hak yufassilu al ayati li kavmin ya'lemun.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam.

İlallahi merci'ukum ve huve ala kulli şeyin kadir. Ela innehum yethnûne sudûrahum liyestahfû minh.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir.

Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve O size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yaptırmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutup arkasından Allah tevbelerini kabul buyurduktan sonra o sıkıntılı zamanda peygambere bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan Bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kâfirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır.
Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, "Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir," dediler. Onlara şöyle de, "Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir toplumdan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzeninizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, "Eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız," diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki,
bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler. Ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği, onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, İlkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu zaten zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki, onlar mahiyetini bilemedikleri
ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinden seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böylece acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? İnanmadığınız için hemen olsun istediğiniz şey olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız,
O işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca zan peşinde gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir. Ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bilmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlar açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi. Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı
Musa'nın kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti.

Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi. Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu. İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz

kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen odur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedildiyse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, onlar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahim vardır. Oraya kim giderse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Ali İmran Suresi 96 ve 97. ayetler. Biz Müslümanların kıblesi olan Kâbe, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak yeryüzünde insanlar için kurulan ilk binadır. Yüce Rabbimizin emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Kâbe-i Muazzama, Mekke'de Mescid-i Haram denilen mabedin ortasında yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, 11-12 metre eninde taştan yapılmış dört köşe bir binadır. Üzeri hac ayetlerinin yazılı olduğu siyah ipek bir örtüyle örtülüdür. Bu örtü her yıl hac mevsiminde yenilenmektedir. Mescid-i Haram ortasında Kâbe'nin bulunduğu büyük bir mabettir. Bu mescide Harem-i Şerif de denir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde küçük bir alandan ibaret olan Harem-i Şerif, Hazreti Ömer'in emriyle genişletilmiş, etrafı da duvarlarla çevrilmiştir. Mescid-i Haram günümüze kadar ihtiyaç duyuldukça genişletilmiştir. Dört köşesi bulunan Kâbe'nin köşelerinin her birinin ayrı bir ismi vardır. Bunlardan doğu köşesine Rükn-ü Hacer-i Esved, güney köşesine Rükn-ü Yemani, batı köşesine Rükn-ü Şami, kuzey köşesine Rükn-ü Iraki, Irak köşesi adı verilmektedir. Doğu köşesinde Hacer-i Esved bulunmaktadır. Siyah taş anlamına gelen Hacer-i Esved, Hazreti İbrahim tarafından tavafa başlanacak yere işaret olmak üzere doğu köşesine konulmuştur. Kuzeydoğu duvarında Hacer-i Esved köşesine yakın yerden 1,97 metre yükseklikte bulunan altın kaplı bir kapısı vardır. Kapıyla Hacer-i Esved arasında kalan bölüme ise Mültezem adı verilir. Kâbe'nin kuzeybatı duvarının karşısında yerden 1,25 metre yükseklikte yarım daire şeklinde bir duvar bulunmaktadır. Bu duvara Hatim adı verilmektedir. Kâbe ile bu duvar arasında kalan boşluğa da Hicr-i Kâbe, Hicr-i İsmail veya Hatira denilmektedir. Kâbe'nin Hatim'e bakan duvarının üst ortasında Mizab-ı Kâbe denilen bir oluk bulunmaktadır. Altından yapılmış olduğu için halk arasında altın oluk diye isimlendirilmiştir. Mescid-i Haram'ın içerisinde Kâbe'den başka Makam-ı İbrahim ve Zemzem kuyusu da bulunmaktadır. Kâbe'nin ibadet hayatımızdaki önemi büyüktür. Özellikle biz Müslümanların kıblesi olduğu için yeryüzünün neresinde olursak olalım namazlarımızı Kâbe'ye yönelerek kılarız. Mescid-i Haram'da namaz kılıyorsak bulunduğumuz yerden Kâbe'ye yöneliriz. Ayrıca haccın iki rüknünden biri olan tavaf Kâbe'nin etrafında 7 defa dönülerek yapılır. Yüce Rabbimizin evim dediği Kâbe, Kur'an-ı Kerim'de bu ismi dışında El-Beytül Haram, El-Beytül Muharrem, El-Beytül Mamur isimleriyle de anılmaktadır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda, Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı, Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı ölçülerle tanımaya çalışmak elbette her birimizin en büyük arzusudur. Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Yüce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı bizlere bazen Muhammed, bazen Ahmet, bazen Beyyine, bazen Ümmi, bazen Nebi gibi özel isim ve sıfatlarla takdim etmiştir. Müminler olarak bu yüce peygamberi tanıyabilmek için bu isimlere bakmalı, bu sıfatları, vasıfları en iyi şekilde kavramalıyız. İyi şekilde kavramalıyız ki bu yüce peygambere layıkıyla ümmet olabilelim. Dünyamızın ve ahiretimizin mimarı odur. Hayatımıza yön veren, bize insanlığı ve Müslümanlığı öğreten de odur. Bu dünyada ve ahiret yurdunda şefaatçimiz olacak olan da odur. Elbette bizler ona olan bağlılığımızla, ona olan teslimiyetimizle Allahu Zülcelal'e iyi bir kul olmayı hedefleriz. Her bir mümin kitabına bakarken Muhammed aleyhissalatü vesselamın isimlerini bizzat görmeye çalışır, bazen de işaret edilen vasıflarına bakar. Biz bugünkü sohbetimizde El-Müzzemmil ismi veya sıfatı üzerinde duracağız. Allahu Zülcelal'in ilk göndermiş olduğu surelerden birisidir El-Müzzemmil suresi. Sureye Yüce Peygamberimize hitaben başlanmıştır. Yüce Rabbimiz Ya Eyyühel Müzzemmil buyurmak suretiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap almıştır. Bizzat ona seslenmiş, o Yüce Peygamberi seslenmek suretiyle bir kısım bilgilerle donatacağını bizzat kendisine haber vermiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın El-Müzzemmil sıfatı, yani örtüsüne bürünen peygamber sıfatı bizim için çok önemlidir. Allah Celle Celaluhu her ne kadar bu ayeti kerimede yüce peygamberimize örtüsüne bürünen diye hitap etmiş olsa da aslında o bizim anladığımız manada gerçekte peygamberlik örtüsüne bürünmüştür. İmam Maturidi Hazretleri bundan bahsederken Yüce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu özelliğini örtüsüne bürünen olarak takdim edilme özelliğini peygamberliği üstlenme özelliği olarak da bize anlatır. Gerçekten o yüce peygamber bir örtünün altına girmiş, Allah Celle Celaluhu da kendisine bulunduğu duruma göre hitap etmiştir. Onu kınamak için, onu herhangi bir noktada eksiğini beyan etmek için değil.

Aksine ona çok önemli bir sorumluluğu yüklemek üzere bulunduğu durumu tespit etmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bulunduğu durumdan bambaşka bir duruma geçmek üzere gece kalkmasını, gecenin önemli bir bölümünü ibadetle geçirmesini emir buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumasını, tefekkür etmesini. Aslına bakarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan ve tefekkür edendir. Aslında bu söylediklerimizin bir bölümünün bize ait olduğunu da hissetmeye başlıyoruz. Konu her ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik görünse de, örtüye bürünme vazifesi sanki onun üzerinde görünüyor olsa da, gerçekte siz müminler ve biz müminlere olan bir sesleniştir bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir beşerdir, Allah'ın kuludur, bizim gibi bir insandır ama Allah'ın seçtiği bir peygamberdir. O peygamberin sıfatları, vasıfları, özellikleri her bir mümin tarafından iyice anlaşılmaya çalışılır ve mümin bu özellikleri yaşadıkça toplum içinde olgun ve kamil bir mümin haline dönüşmüş olur. Elbette sadece sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarmakla mükellef değildir. Ona ümmet olan her birimiz uyarmakla mükellefiz. Ona ümmet olabilme şerefine eren her bir mümin, hak din İslam'ı insanlığa anlatmakla mükelleftir. Vahye baktığımız zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyin etkisiyle, vahyin ilk geliş anındaki o muhteşem duruş, o heyecan, o muhteşem vurgu ile kendisini bir yere sığınma ihtiyacında hissetmiş ve örtüye bürünmüş. Biz müminler olarak bu noktayı çok iyi anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim önce sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından, sonra nesiller boyu gelen alimler tarafından ve büyüklerimiz tarafından bize ulaştırıldı. Vahyin bize gelişindeki etki nedir? Acaba tıpkı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi yeni görevlere hazırlanabilmek üzere biz de örtümüze bürünebiliyor muyuz? Bir mümin olarak kendi üzerimize o vahiy örtüsünü çekmek suretiyle ben bu vahyi insanlığa anlatmakla mükellefim diyebiliyor muyuz? İşte Efendimizin Müddessir ismi bizim için bu yönüyle çok önemli. Bu sıfata baktığımızda ister sıfat olarak değerlendirelim ister isim, cümlenin geliş kısmına farklı şekilde değerlendirme yapabiliriz. Ama her birimiz şunu bilmeliyiz ki vahiy bize defalarca okunuyor. Bizzat kendimiz okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek, kavrayabilmek ve yaşayabilmek için okuyoruz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o örtüsüne bürünme ölçüsünü kendi hayatımıza alarak vahyin etkisiyle ürperebiliyor muyuz? Sonra cesur bir şekilde kalk ve toplumunu ve insanlığı vahiy ile uyar, bilgilendir emrinin altına girerek biz de çevremizdekilere hakkı ve hakikati anlatabiliyor muyuz? İnsanlara örtünmeyi anlatmak, helal gıdayı tercih etmeyi anlatmak, haramlardan uzaklaşabilmeyi anlatmak her birimizin vazifesi. Ancak geldiğimiz dünyada acı bir durum var ki artık birbirimize hakkı söylemekten kaçınır hale geldik. Halbuki her birimiz en yakınındaki insana hakkı ve hakikati anlatmakla mükellef. Zira Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan bir mümin asla El-Müddessir isminin sıfatının uzağında kalamaz. Herkes ben o örtüsüne bürünen yüce peygamberin ümmetiyim, öyleyse onun tebliğ etmiş olduğu yüce din olan İslam'ı ve bu İslam'ın hükümlerini herkese anlatmakla mükellefim demek zorundadır. Eğer bu cümleleri kurabilir, insanlara helali helal, haramı haram,
yanlışı yanlış, doğruyu doğru diye anlatırken

yaparken ölçümüzü Kur'an haline getirebilirsek, o zaman vazifemizi yapmış oluruz. Ve böylece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sıfatının bir parçasını kendimize de almış oluruz. İyi mümin, hayatını Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i nebeviyeye göre şekillendiren mümindir. İyi mümin, örnek olmayı başarabilen mümindir. İyi mümin, gerçekte yüce dinimiz İslam'ı yaşarken makul ve cesur olabilen mümindir. Anlatırken de tıpkı yüce peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi örtüsüne bürünürken İslam örtüsünü başına çekerek insanlara İslam'ı anlatabilen mümindir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın müddessir sıfatına layıkıyla erişebilmek ümidiyle Allah'u Zülcelal'e emanet olunuz. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Mevla Teala yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Haşr-ı Şerif.
2: Fatih okumuş. Mutaffifin suresi.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. İrfan Tatlı. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna

götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Tekvir Suresi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Osman bin Ebu'l-As. Genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle.

Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkârcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkârcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Kışını ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil. Yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe.
0: Me'aric suresi 19 ila 35. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup, bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'da gençler.

0: O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kıssa o gençler mağaraya sığındıkları zaman diye başlar. Allah'a iman eden bir grup genç, içinde yaşadıkları putperest toplumun inançlarını reddederek, "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız" sözlerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmezler. Hakkı gördükten sonra yanlışa boyun eğmekten kaçındıkları için suçlu kabul edilirler. Şirke dayalı inanç sistemine bağlı topluluklarda Allah'ın birliğine, tevhide inanmanın karşılığı dışlanmaktır, cezalandırılmaktır. Mümin gençler öldürülmek ya da dinlerinden döndürülmek korkusuyla yaşadıkları yeri terk ederek bir mağaraya sığınırlar. Ellerini açıp yakardıkları an, talepleri Allah'ın kendilerine merhameti ve zalim toplumun kötülüğünden onları kurtarmasıdır. Hikayelerini kısaca özetlediğimiz Ashab-ı Kehf, mağara arkadaşlarını Kur'an-ı Kerim, Arapça feta, genç kelimesinin çoğulu olan fitye, gençler kelimesiyle zikreder. Sayılarının önemi yoktur, nerede yaşadıklarının da. Allah bu gençlerin başından geçenleri anlatmaya değer bulmuş ve öldükten sonra yeniden diriltilme gerçeğini bir defada onların üzerinden göstermeyi hedeflemiştir. Onları örnek olarak öne çıkaran tutumları, kararlılıkları ve dik duruşlarıdır. Cesaretlerinin kaynağı imanlarıdır. Ancak genç olmaları da yadsınamayacak bir durumdur. Çünkü Hazreti İbrahim de kavminin putlarını kırdığında bir gençti. Halk şaşkınlıkla bu işi kimin yaptığını araştırırken birileri İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik diyerek onu ele vermişlerdi. İbn-i Kesir bu ayeti tefsir ederken İbn-i Abbas'tan "Allah ancak peygamberleri genç olarak göndermiş, her bir alime ilim ancak genç iken verilmiştir" rivayetini nakletmektedir. Ahlaksızlığa davet edildiğinde hapse girmeyi yeğleyen Hazreti Yusuf, İffetin sembolü Hazreti Meryem, kötülükten çok sakınan ve anne babasına iyi davranan Hazreti Yahya da Kur'an'da gençliğin ideal sembolleridir. Gençliğin kıymetini bilmeyen, bir kıskançlık yüzünden kardeşini öldürerek ilk katil olayını gerçekleştiren Hazreti Adem'in oğluyla vahiy yerine aklına güvenerek ve yerden çıkan suları göre göre dağa çıkıp kurtulacağını iddia eden Hazreti Nuh'un oğlu da gençtir. İnsan, dünya için kendisine ayrılmış yaşam süresinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi farklı evrelerden geçer. Onun kulluk sorumluluğunun başladığı ergenlik, ilk gençlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım attığı, biyolojik ve duygusal bir takım değişiklikleri yaşadığı zorlu bir süreçtir. İslam hukukuna göre alt sınırı kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaş olan bu dönemin son sınırı 15'tir. Bir genç bu yaşa ulaşınca bedensel olarak ergenliğe girmemiş olsa bile hükmen bali, yani ergen sayılır. O artık dinin muhatabıdır. Kulluk sorumluluğunu yüklenecek, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin emrinin bildirdiğine göre tercihlerini belirleyecektir. Çocukluktan gençliğe, oradan yetişkinliğe uzanan bu yolda herkes dilediğini seçmekte serbesttir. İslam dini ferde tercihlerini belirleme sorumluluğunu ergenlikle birlikte veriyor. Aslında bu yaş iyiyi kötüden ayırt edebilecek yaştır. Bugün "o daha çocuk, yapamaz" diye sorumluluk vermekten kaçındığımız bir yaş grubunu konuşuyoruz. Üzerine titremekten, bireysel ihtiyaçlarını gideremeyecek hale getirdiğimiz ergenlerimizden bir kısmı hayata bu kılıfın ardından devam ediyor. "Ben yapamam" anlayışını benimsiyor. Tecrübe etmediği için de gerçekten yapamaz hale geliyor. Oysa ergenlikle başlayan ve 20'li yaşların sonlarına kadar devam ettiği düşünülen bu dönem hayatın en verimli dönemidir. Genç kelimesi hazine, define gibi anlamlarla gerek bireysel gerek sosyal yönden gençliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Yetişkinler gibi duygusal yönden ve olumsuz tecrübelerle yıpranmamış gençler fıtraten dine daha yatkın olmaktadır. İslam dininin yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber'in etrafını saran, ona yardım noktasında öne çıkanların hep gençlerden oluşması bu durumu desteklemektedir. dine ilk girenlerden Hazreti Ali, dini tebliğin yapılması için evini açan Erkam bin Ebil Erkam, hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr, bu konuda akla ilk gelen isimlerdendir. Medine'de Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde ilim tahsil eden Ashab-ı Suffe'de gençlerden oluşmaktadır. Allah'a kullukla yetişmek büyük kazançtır. Hayat yolu nasıl başlarsa öyle devam eder. Güç, heyecan, merak ve zihni yeterliliğin üst düzeyde olduğu gençlik dönemini doğru değerlendiren, kul olduğunun bilincindeki genç, karşılığını hem dünyada hem ahirette fazlasıyla alacaktır. Peygamber müjdesi, hiçbir gölgenin olmadığı günde, arşın gölgesinde serinleyecek yedi gruptan birinin, Allah'a ibadetle yetişen genç olacağını haber vermiştir. Gençleri sürekli sorunlarla anmak doğru bir yaklaşım değildir. Gençler toplumun bir grubu olarak toplumdaki olaylardan etkilenir, sorunları toplumun prototipi olarak yansıtırlar. Onlarda mevcut yetişkinleri rahatsız eden durumlar yaygın olarak toplumdan kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki gül dibinde gül biter. Ancak bu yaklaşım gerçekleri görmemize engel değildir. Günümüz gençliği küresel dünyanın empoze ettiği yoğun bireyselcilik, sanal yaşam ve popüler kültürle tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum insanlık için büyük tehlikedir. Kişiliğimizi, kimliğimizi, farklılığımızı korumak için herkes gibi olmak, popüler kültürün dayatmalarına göz yummak, her şeyi hoş görmek, her türlü yaşayışı özgürlük adı altında kabul etmek zorunda değiliz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumdaki yanlışları görmüş, Hira'daki inzivasından önce Mekke inançsızlarının yediklerinden, eğlencelerinden uzak durmuş, güzel davranışlarıysa desteklemiştir. Gençliğinde iyilik adına kurulan Hilful Fudul Derneği'ne katılmış, sonraları da bu çabadan övgüyle söz etmiştir. Gençlerin en önemli dönemlerini sonradan pişman olacakları şeyler yerine güzelliklerle donatmalarını temin etmek için biz yetişkinlere de görevler düşmektedir. Öncelikle bizler kökü mazide ve gözü atide bir gençlik idealine sahip olmalıyız. Sonra da iyi bir rehberlik faaliyetiyle akli ve ahlaki gerçeklerle donatılmış zihinlere sahip, toplumun içinde ama gerektiğinde toplumdan uzak olmayı yeğleyen, yalnızlığa sığınıp günahlardan korunan, yeri geldiğinde Hazreti İbrahim gibi yol gösterici, derdi olan, önceliklerini belirleyebilen gençler yetiştirmeliyiz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinde yer alan aklını kullanan insanların yapmış olduğu dualardan örnek olarak bize sunulan bir dua ayetini hatırlatmak istiyorum. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ayet-i kerimenin ilk kısmı inancı ortaya koyuyor. Ve şöyle buyuruluyor. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Kıymetli dinleyenler, hayatta aklını kullanan insanın yapacağı en güzel ve doğru davranış kuşkusuz iman etmektir. Alemi bir yaratan var olduğu bilincine ulaşabilmek, o yaratıcının aynı zamanda alemlerin Rabbi, idare eden, sevk edeni olduğunu kabul etmek, insanı ve alemi yaratıp dünyayı sevk edip yöneten Rabbin, yaratmış olduğu mahlukattan, varlıklardan bir takım görev ve vazifeler isteyeceği, bekleyeceği hakikatini idrak ederek inanç sahibi olmak, aklın tabii bir zorunluluğudur. Beni yaratan var, beni yaşatan var, beni nimetlerle donatan var, bütün bunları yapan, var eden yaratıcıya karşı kuşkusuz benim de bir takım sorumluluklarım var, olmalıdır. Dolayısıyla inanç, bu düşünce sistemi içerisinde aklını kullanan insanın kaçınılmaz olarak varacağı bir hakikat ve gerçektir. İşte aklını kullanan insanın en temel eylemi inanmaktır. İnanç sahibi olmak, alemlerin Rabbinin, Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği mesajı kabul etmektir. O yüzden ayeti kerimenin ilk kısmında bu inanç hakikati vurgulanıyor. Biz Rabbinize inanın diyerek bizi imana çağıran davetçiye, peygambere uyduk, iman ettik, kabul ettik diye bir inanç vurgusu yapılıyor. Ve ardından üç talepte bulunuluyor. İnanılan Rab'den, Cenab-ı Allah'tan üç şey isteniyor. Nedir onlar? Sırayla ifade etmiş olalım. Rabbena faghfir lana zunubana. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kıymetli dinleyenler, biz rahim olan, afu olan, gafur olan bir Rabbin kuluyuz. Tevvab olan, tevbeleri kabul eden bir Rabbin kuluyuz. Bu sebeple kuşkusuz Cenab-ı Allah bizi affetmek, bizi bağışlama arzusu içerisindedir. Ama kulun bu bağışlamayı elde edebilmek için bir gayret ve çabası olmalıdır. Günahı bırakma, terk etme, ısrarcı olmama, günahtan uzaklaşma, ateşten uzaklaşırcasına uzaklaşıp kaçınma ve bütün bunları fiili olarak yaparken aynı zamanda o günahın kalbine getirdiği lekelerden, hayatında ortaya çıkarttığı olumsuzluklardan arınmak için de Cenab-ı Allah'tan bağışlanmayı dilemelidir kuşkusuz. Büyük ve küçük hata ve yanlış olabilir insanın. Cenab-ı Allah bütün bunları bağışlayabilecek olan bir Rab'dir. Ve kendisinden hiçbir zaman ümidi kesmemeyi bize öğütler Rabbimiz. La taknatu min rahmetillah diye buyrulur bir başka ayet-i kerimede. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Cenab-ı Allah'ın bağışlamayacağı, bağışlayamayacağı şirk dışında, ona ortak koşma dışında hiçbir günah yoktur. Tabii bu insanı bir gaflete, günahı, hatayı ve yanlışı hafif görmesine, yanlışlarında ısrarcı olmasına götürmemeli, böyle bir duruma düşürmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı eylemleri küçük günah diyerek hafife alarak kolayca da yapabiliyoruz hayatın akışı içerisinde. Aslında günahların, hataların büyüklük ve küçüklüğü kime karşı yapıldığıyla da bağlantılıdır. Biz Rabbimize karşı bir hata ve yanlış yapıyor, onun emir ve buyruklarına uymuyorsak bu başlı başına büyük bir kusurdur. Mümin her daim Rabbinin çizmiş olduğu çizgiyi koruyan ve muhafaza eden insan olmalıdır. Ama şeytana uyup, nefsine aldanıp yanlış yapmış olabilir. İşte o yanlış yaptığı durumdan çıkabilmenin yolu Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Rabbena fağfir lana zunubena. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil. Yani artık bize yük olmasın o kötülükler. Mizanda, tartıda önümüze çıkmasın. Amel defterimizde kalarak, var olarak bizimle beraber yürümesin. Kalbimizdeki o günahların oluşturduğu lekeler artık daimi olmasın. Arzusu, talebi ve isteği dile getiriliyor. Kötülüklerimizi sil. Ve üçüncü talep, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ve bize iyilerin ölümünü nasip et. İyi olarak can verebilmek, imanla can verebilmektir kuşkusuz. Sahip olunan imanı koruyabilmek. Sözün başında en büyük nimetin iman olduğunu vurguladık. İmanlı bir yaşam şereftir elbette. Ama bunu ömrün sonuna kadar koruyabilmek ve hayatı öyle tamamlamak da iyilerin ölümüdür. Biz geleneğimizde bolca bunu talep ederiz dualarımızda. Allah'ım, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Allah diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle diye dua ederiz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin şu müjdesi vardır. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. İmanla can verebilmek, imanı koruyarak hayatı tamamlamak kuşkusuz cennet yolculuğuna bizi taşıyacak olan bir ölümdür. Rabbim sahip olduğumuz imanımızı ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmeyi, yapmış olduğumuz hata, yanlış ve günahların yükünden arınabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh, dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim, dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Maide Suresi 2. Ayet.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezsin.

Bilmezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: Huve ehlut takva ve ehlul mağfira. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Hac Suresi. Hac Suresi 78 ayettir. Musaf'ta 22. sure olarak 10 sayfa halinde 17. cüzün ortasında başlar, cüzün sonunda tamamlanır. Surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu konusunda görüş ayrılığı vardır. Hac Suresi içeriği itibarıyla hem Mekki hem Medeni surelerin özelliklerini taşımaktadır. Özellikle kıyametin ve ilahi azabın dehşetinden, Allah'ın birliğinin delillerinden söz eden giriş kısmının Mekki olduğu ve Hazreti Peygamber'in hicretinden önce nazil olduğu düşünülmektedir. Bu görüşe göre 25. ayetten surenin sonuna kadar olan bölüm Medine döneminin ilk yıllarında indirilmiştir. Sure ismini içinde hac kelimesinin de geçtiği bölümden alır. Bu bölümde Yüce Allah insanların hac için Beyt-i Atike yani Kabe'ye gelmelerini emretmektedir. Bu ayet, haccın ilk olarak Hazreti İbrahim döneminde farz kılınan bir ibadet olduğunu gösterir. İbrahim aleyhisselam, insanları bunu duyurmakla görevlendirilmiştir. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac Suresi 27. ayet. Sure, Ya eyyühennaz! Ey insanlar hitabıyla başlar. Kur'an-ı Kerim'deki 10 surenin başında farklı nida yani seslenme edatları vardır. Bunlardan sadece Nisa ve Hac surelerinin başında ey insanlar ifadesi yer almaktadır. Hac suresinin 5. 49. ve 73. ayetlerinde de bu hitap mevcuttur. Hac suresinin ilk ayeti bütün insanları Allah'a karşı gelmekten sakınmaları konusunda uyarırken kıyametin sarsıntısını hatırlatmaktadır. Kıyamet öyle şiddetli bir olaydır ki, ona şahit olan emzikli kadınlar yavrularını unutacak, hamile olanlar bebeklerini düşürecek, insanlar o günün dehşetiyle sarhoş gibi ayakta duramayacaklardır. Hac Suresi 2. Ayet. Hac Suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti İbrahim. Hac Suresi 26. ayette ismi zikredilen İbrahim peygamber Allah tarafından yeryüzünün ilk mabedi olan Mescid-i Haram'ın yakınına yerleştirilmiş, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamakla ve ibadet ehli için Beytullah'ı temiz tutmakla emrolunmuştur. Hac Suresi 26. ayet. İnsanlara farz kılınan hac ibadeti de ilk olarak Hazreti İbrahim tarafından duyurulmuştur. Hac Suresi 27. ayet. Mekke müşriklerine Kabe'nin geçmişinin anlatıldığı bu bölümde orada yerleşik olmanın oranın sahibi olmak anlamına gelmediği, Allah'a ait bu kutsal mekanda onların değil Allah'ın yasalarının uygulanacağı bildirilmektedir. Müşrikler insanların Kabe'ye gelerek ibadet etmelerine engel olmakla büyük bir haksızlık yapıyorlardı. Kur'an bunun karşılığında azabı hak ettiklerini bildirmektedir. Hac Suresi 25. ayet. Surenin son ayetinde inananlara Allah tarafından emredilen şeylerin ataları Hazreti İbrahim'in yolu olduğu hatırlatılırken İbrahim aleyhisselam bir kez daha anılmaktadır. Hac Suresi 78. ayet. Hazreti Musa. Hac suresinin 42. ayeti sadece Mekkelilerin değil, daha önceki inançsızların da peygamberlerini yalanladığını söyleyerek Hazreti Peygamber'i teselli etmektedir. Ayetlerde sırasıyla Nuh kavmi, Ad, Semud, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen halkı toplu olarak anılmıştır. Hazreti Musa için Musa da yalanlandı denmekte, ayetin devamında peygamberlerini yalanlayan grupların akıbeti bildirilmektedir. Nihayet o inkarcılara mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler.
Hac suresi 43 ve 44. ayetler. Hac suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Hac ibadeti insanlara bireysel ve toplumsal faydalar sağlayan bir ibadettir. Ahlaki kazanımların yanı sıra ticari getirileri de olan bu ibadet için Mekke'ye gelenler burada belli günlerde Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları kesecekler, bunu yaparken Allah'ın adını anacaklardır. Kişi kurban ettiği hayvanı hem kendisi yer hem de yoksulları doyurur. Hac suresi 28. ayet. Hacda yapması gereken görevleri tamamlayanlar temizlendikten sonra Allah'ın beytini tavaf edeceklerdir. Hac suresi 29. ayet. Hac suresinde bu açıklamaların yer aldığı ayetlerden sonra yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının buyurulmuştur. Hac suresi 30. ayet. Surenin 34. ayeti, hacla ilgili bir ibadet olarak kurban kesmenin daha önceki ümmetler için de meşru kılındığını, kurban keserek Allah'ın adını anmanın zorunlu olduğunu bildirmektedir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir Tanrı'dır. Şu halde yalnız O'na teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Hac suresi 34 ve 35. ayetler. Kurban ibadetinin anlatıldığı bu bölümde kurbanın sadece beslenmek üzere et elde etmekten ibaret olmadığı, esas olanın Allah'ın emrini yerine getirmek ve bu konuda konulmuş kurallara itaat etmek olduğu hatırlatılmaktadır. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Hac suresi 37. ayet. 39. ayet, zulme uğradıkları zaman Müslümanların düşmana karşılık verebileceklerini bildirmektedir. Önceden müşriklerin baskı ve işkencelerine uğrayan ve Hazreti Peygamber'den düşmanla savaşmak için müsaade isteyen Müslümanlara sabretmeleri tavsiye edilirdi. Bu nedenle, saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Ayetinin Müslümanların güçlenerek bir devlet kurdukları Medine döneminde inmiş olması muhtemeldir. Hac suresi 39. ayet. Hemen arkasından gelen ayette, onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir buyurulması, savaş izninin hicretten sonra verildiğini göstermektedir. Hac suresi 40. ayet. Allah yolunda hicret eden o müminlerin çok değerli özellikleri vardır. Onlar öyle kimselerdir ki, yeryüzünde kendilerine iktidar verirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Hac suresi 41. ayet. Hazreti Peygamber'in uyarıcı vasfını öne çıkaran ve insanlara bunu hatırlatmasını emreden 49. ayetten sonra iman edip iyi iş yapanların cennete, Allah'ın ayetlerini birbirleriyle yarışırcasına inkar edenlerin cehenneme gidecekleri haber verilmektedir. Hac suresi 49 ila 51. ayetler. Hac suresi 67. ayette Hazreti Peygamber'e ibadetler hakkında Mekke müşriklerine ya da ehli kitaba tartışma imkanı vermemesi, kendisinin de bu konuda onlarla tartışmaması öğütlenmektedir. Bununla birlikte peygamber elçilik görevine devam edecek ve onları Allah'ın yoluna davete devam edecektir.
Eğer peygamberi tartışmaya zorlarlarsa söylenecek söz bellidir. Allah yaptığınızı çok iyi bilir. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü aranızda Allah hükmedecektir. Hac suresi 68 ve 69. ayetler. Surenin son ayetleri iman edenlere rükû ve secde etmeyi, Allah'a ibadeti ve Allah yolunda cihadı emretmektedir. İnananlar Allah'ın seçilmiş kullarıdır. Din onlar için bir yük değildir. Peygamber onlara şahit yani örnek olacak, onlar da diğer insanlara şahitlik edeceklerdir. Müslüman adını inananlara veren Allah'tır. Öyleyse haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Hac suresi 77 ve 78. ayetler. Hac suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Kur'an-ı Kerim birçok ayette insanın Rabbine karşı nankörlüğünden söz eder. Bu ayetlerden dördünde insan ve nankör anlamına gelen kefur kelimesi birlikte gelir. Şuara suresi 48. ayet, İsra suresi 67. ayet, Hac suresi 66. ayet ve Zuhruf suresi 15. ayet. Hac suresi 66. ayet bunlardan biridir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Yüce Allah, insanın iyilik bilmez yönünü açıkladığı 11. ayette, yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki, kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelirse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur buyurmaktadır. Allah kişinin kendisine yapılan haksızlığa benzer şekilde cevap vermesine müsaade etmektedir. Hac suresi 60. ayet. Haksızlığa uğrayanın yardımcısı Allah'tır. İnandıktan sonra dünya ve ahiret için iyi işler yapanların mükafatı, Allah'ın onları bağışlaması ve altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesidir. Hac suresi 50 ve 14. ayetler. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Giysileri de ipektir. Hac suresi 23. ayet. Çünkü onlar dünyadayken sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Hac suresi 24. ayet. Allah'a boyun eğenlerin, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verilen rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Hac suresi 35. ayet. Allah nimetlerini kulları şükretsin diye verir. Hac suresi 36. ayet. Allah yolunda hicret ettikten sonra ölen ya da öldürülen kimselerin karşılığı da cennettir. Bu onlara Allah tarafından bir ödül olarak verilecektir. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hac suresi 58. ayet.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayet-i kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip, ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 173. ayetin tefsiri. Kureyş ordusu kumandanı Ebu Süfyan, Revha'da bulunduğu sırada Müslümanların üzerine tekrar saldırıp onları imha etmek için plan hazırlarken, Müslümanların kalabalık bir kuvvet halinde Hamra ülesine geldiklerini haber alınca planından vazgeçti. Bu esnada oradan geçmekte olan bir kervanın adamlarına Muhammed'e rastlar,

Yaparsanız ona kendilerini toptan yok edeceğimizi söyleyiniz diyerek psikolojik savaş yöntemiyle Müslümanları korkutmak istedi. Bu söz Hazreti Peygamber'le birlikte Müslümanlara ulaştığında onlar Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. İşte bu olay üzerine inen bu ayet her türlü olumsuzluğa rağmen Müslümanların Allah ve Resulüne olan imanlarını, güvenlerini ve kararlılıklarını göstermektedir. Buhari'nin rivayetine göre ateşe atıldığı gün bu sözü Hazreti İbrahim de söylemişti. Kureyşliler Uhud'dan ayrılırken yeni bir savaş yapmak için bir panayır yeri olan Küçük Bedir'de buluşmak üzere Müslümanlarla sözleşmişlerdi. Panayır mevsimi geldiğinde müşrikler buna cesaret edemediler ve itibarlarını korumak için Müslümanların morallerini bozup sözleştikleri yere onların da gelmemelerini sağlamak üzere Nuaym bin Mesud adında birini Medine'ye gönderdiler. Nuaym, Müslümanları düşmanla korkutup anlaşma yerine gitmemelerini sağlamaya çalıştı fakat başaramadı. Ayetin bu olayla ilgili olarak indiği de rivayet edilmiştir. Ancak ayetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde Uhud olayına daha uygun düşmektedir. Çünkü ayette Müslümanların yaralandıktan sonra tekrar savaşa çıktıkları ifade edilmektedir. Oysa Müslümanlar Küçük Bedir'e giderken yaralı değillerdi. Bu onların imanlarını artırdı anlamındaki ifadeden ve benzeri ayetlerden hareketle imanın artıp eksilebileceğini iddia edenler ve buna karşı çıkanlar olmuştur. Karşı çıkanlara göre iman ne artar ne de eksilir. Çünkü imanın artması küfrün azalması halinde, küfrün artması da imanın azalması halinde düşünülebilir. Bu durumda kişi aynı anda iki özelliği bir arada taşıyacağı için hem mümin hem de kafir olması gerekir, oysa bu imkansızdır. İman psikolojik bir olaydır. Şartlara göre kuvvetlenmesi veya zayıflaması söz konusu olmakla birlikte artması veya eksilmesi düşünülemez. Bir mümin iman esaslarını inkar etmedikçe ne kadar büyük günah işlerse işlesin ona kafir denilemez. Ona ancak günahkar denilir. Eğer günah işlemek imanı azaltsaydı günahkara kafir denilmesi gerekirdi. Oysa günahkar iman esaslarını inkar etmediği müddetçe kafir değildir. Elmalılı Muhammed Hamdi'ye göre de imanın aslı artıp eksilmez. Zira iman kalbin tasdikinden ibarettir. Tasdik ise nicelik vasfı taşımadığı için onunla ilgili artma ve eksilme ifadeleri kuvvetlilik ve zayıflıkla tefsir edilmelidir. Ancak destekleyici davranışların, ibadet ve diğer iyiliklerin artmasıyla imanın kemalinin artacağında şüphe yoktur. Aslı tevhid olan iman, bir ağaç gibi kol ve dallarını artıra artıra büyüyüp serpilerek sonunda istenen meyvelerini verir. Ayrıca ameli imandan bir cüz, parça sayanlara göre iman muhtevası nicelik bakımından da artar veya eksilir. Ameli imandan bir parça saymayanlara göre ise iman kuvvetlenir veya zayıflar. Artma ve eksilmenin anlamı budur. Bize göre bir tasdik psikolojisi olarak imanın, yakinin yani kesinliğin üst derecelerine doğru yükselmesi bir artıştır. Nitekim Kur'an'da da bu yükselişe artış denmiştir. Ancak yakindeki derece eksikliğine küfür denilemez. Çünkü küfür imanın esaslarını, inanılacak şeyleri bilinçli olarak eksiltmekle gerçekleşir. Ali İmran Suresi 174. ayetin tefsiri. Bir kısım müfessirler bu ayetinde Küçük Bedir gazvesi hakkında indiğini söylemişlerdir. Fakat çoğunluk bunun Hamra-ül-Esed takibi hakkında indiği kanaatindedir. Hazreti Peygamber'in kumandasındaki Müslümanlar, Uhud Savaşı'nın ardından çekilip giden düşmanı takip etmek üzere Hamra-ül-Esed'e kadar gelmişler ve geri dönmesi muhtemel olan düşmanı burada karşılamak için 3 gün beklemişlerdir. Düşman geri dönmeye cesaret edemeyip Mekke istikametinde yol alınca Müslümanlar da burada alışveriş yaparak hem kazanç sağlamışlar hem de bu hareketlerinden dolayı Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Bu sefer de herhangi bir çatışma olmadığı için Müslümanlar buradan sağ salim Medine'ye dönerken Yüce Allah'ın 3 ikramına nail olmuşlardır. A. Savaş ve benzeri her türlü tehlikeden selametli olarak Medine'ye dönmüşler. B. Ticaret yaparak kazanç sağlamışlar. C. Cihad ettikleri için sevap kazanmışlar ve Allah'ın rızasına ermişlerdir. Ayetin sonunda bu kazançlara işaret edilmektedir. Müzik 175. ayetin tefsiri. Kureyş lideri Ebu Süfyan'ın casusu, müşrik ordusunun geri dönüp Medine'ye baskın yapacağı ve Müslümanların kökünü kazıyacağı haberini yayarak onları korkutmaya çalışıyordu. Yüce Allah,

bu şahsı veya onu göndereni şeytan olarak nitelendirmekte ve Müslümanlara hitap ederek eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorlarsa o casusun veya gönderenin dostları olan müşriklerden korkmamalarını, kendisinden korkmalarını emretmektedir. Buradaki şeytandan maksat insan şeytanı olabileceği gibi insanlara vesvese veren cin şeytanı da olabilir. Allah müminlerin dostu olduğu gibi şeytan da müşriklerin dostu olduğu için müminleri Allah'a ve Resulüne itaatsizliğe teşvik eder. Yüce Allah müminleri uyararak bu tür propagandalara aldanmamaları, şeytanın vesvesesine kapılmamaları, Allah'a isyan etmekten sakınmaları gerektiğini buyurmaktadır. Çünkü O her şeye kadirdir. Zafer de yenilgi de O'nun elindedir. İşte o şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutur şeklinde tercüme edilen cümleye işte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur şeklinde mana vermek de mümkündür. Bu takdirde şeytanın propagandasına aldanarak korkanlar onun dostları olan münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan imanı zayıf kimselerdir. Yüce Allah bunları uyararak eğer kendi varlığına, kudretine ve müminlere yardım edeceğine inanıyorlarsa insanlardan korkmamaları ancak kendisinden korkmaları gerektiğini emreder. Çünkü bütün güç ve kudret onun elindedir. O dilerse sayıca daha az, savaş araç ve gereçleri bakımından daha zayıf olan Müslümanları daha güçlü olan müşriklere üstün kılar. Ali İmran Suresi 176 ila 180. ayetlerin meali. Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onlara bir pay vermemeyi murad ediyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini bunun için seçer. Artık Allah'a ve peygamberine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

176. ayetin tefsiri. İnkarda yarışanlardan maksat, küfre iyice dalanlar, küfrünü açığa vurmakta tereddüt etmeyenler, fırsat düştüğünde küfrün gereklerini yerine getirenler, her fırsatta İslam'a ve müminlere saldırmayı, zarar vermeyi, onları üzmeyi bir yarış konusu haline getirenler, diğer insanların da inkarcı olmaları için gayret gösterenlerdir. Hazreti Peygamber, müşriklerin inkarda ısrar etmeleri ve Kur'an'a karşı olumsuz tavır almaları, münafıkların aleyhte propagandaları, İslam'a tam ısınmamış olanlardan bazı kimselerin dinden dönmeleri ve Yahudilerin yıkıcı hareketleri sebebiyle üzülüyorlardı. Yüce Allah onların bu tutumlarını inkarda yarışma olarak değerlendirmekte, bu ve benzeri ayetlerde Hazreti Peygamber'i teselli ederek onların bu düşmanca davranmaları karşısında kendini üzmemesini tavsiye etmektedir. Çünkü onlar bu davranışlarıyla Allah'a ve onun dinine hiçbir zarar veremezler. Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Onların yaptıklarının vebali kendilerine aittir. Hesaplarını Allah'a kendileri vereceklerdir. Bu sebeple peygamberin üzülmesine gerek yoktur. Onun görevi inanmayanları mutlaka imana getirmek değil, Kur'an'ı tebliğ ederek onları hak yoluna çağırmaktır. İnkar eden, üstelik müminleri maddi ve psikolojik yönden ezmek için yarışırcasına çaba harcayan zalimler hakkında Allah yasasını uygulayacak, onlara güzel olan hiçbir şey nasip etmeyecek ve onlar ahiret nimetlerinden mahrum kalacaklardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek

0: kalınız. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi, yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Lokman suresinin 17. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsanın bu dünyadaki günlük ihtiyaçlarının ötesinde kalıcı ve yüce gayeleri vardır. Yerin, göğün ve dağların reddettiği emaneti insanoğlunun yüklenmesi bu ulvi gayeler sebebiyledir. O gayelerden biri evladın güzel ahlaklı ve bilgili bir birey olarak topluma kazandırılmasıdır. Çocuk dünya hayatının süsü olmasının yanında annesinin ve babasının en büyük sorumluluğudur. Bir evladın anne baba üzerindeki en önemli hakkı onlardan güzel terbiye almasıdır. Bu terbiye ve eğitim sürecinde iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek prensibi temel alınır. Bir Müslümandan öncelikle iyilik edip kötülükten uzak durması beklenir. Bunun ardından iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırma görevi vardır ki buna ailesinden başlaması gerekir. Rabbimiz, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun hitabıyla anne babaya sorumluluk yüklemiştir. Çocuklarımızın terbiyesinde kültürümüzü ve manevi değerlerimizi en iyi metotlarla öğretmek başlıca görevlerimizdendir. Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği öğütler, Allah'ın ona bahşettiği hikmetlerdendir. Bu öğütlerle insanın iyi ve itaatkar bir kul olması amaçlanmıştır. Ayrıca Lokman aleyhisselamın evladına yavrucuğum diye hitap etmesi anlamlıdır. Çocuklara yavrum, evladım, çocuğum gibi sevgi diliyle hitap etmek, onları hayata hazırlaması ve şahsiyetlerinin gelişimine yardımcı olması açısından önemlidir. Ayrıca anne babanın çocuklarına kişiyi kötülüklerden alıkoyan namazı ve belalar karşısında bilinçli bir duruş olan sabrı öğretmesi gerekir. Sözümüzü bir duayla bitirelim. Allah'ım, dünyanın en büyük saadeti, gönlümüzün meyvesi, evimizin bereketi ve cennetin kokusu olan çocuklarımızı ve nesillerimizi bize göz aydınlığı eyle.
1: Kırk ayette iyilik.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen ve sesimizin kendisine ulaştığı çok aziz dostlar, Kur'an sevdalıları, Kur'an Hocası programımızdan, Ankara'dan Diyanet Radyoları stüdyolarından sizleri en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımıza yeni ve büyük bir pencere açarak Kur'an-ı Kerim'in baş tarafından, en başından, Fatiha suresinden başlamak suretiyle inşallah her gün bir sayfa okuyup yorumda bulunmadan sadece mealini sizlere arz edecek ve okuduğum sayfada yer alan ayetlerin, kelimelerin dikkat edilmesi gereken hususları üzerinde duracak ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i baştan

0: sona doğru okumaya devam edeceğiz. Rabbim nasip ederse, inşallah ömrümüz yeterse bu hizmeti, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup inceleyecek, sizlerle paylaşacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, bugün ilk olarak Fatiha suresinden başlayacağım. Ancak şöyle bir şey hatırlatmak isterim. İşin başında olmamız itibariyle arzu edenler bir defter kalem hazırlayıp hangi sayfada, hangi kelimeler, hangi tecvid kuralları ne şekilde okunmalıdır diye kendisince dikkate alması gerektiğine inandığı yerleri sayfa ve ayet numarasıyla not edebilir. Bilahare ihtiyaç duyduğu zaman ilgili sayfalardaki notlarını incelemek suretiyle de bilgilerini yenilemiş olur. Evet, bu açıklamamızdan sonra şimdi Fatiha suresini okuyorum.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.

إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim, Allah kabul eylesin, rızasına muvafık kılsın. Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in dizilişi itibariyle ilk sure. Ve namazlarda okuduğumuz, sair zamanda okuduğumuz, dua niyetiyle okuduğumuz, şifa niyetiyle okuduğumuz bir sure. Gördüğünüz gibi okuma usulünü orta bir hız ile gerçekleştirdim. Onu da ifade edeyim. Bundan sonraki çalışmamızda geçmişte olduğu gibi okuduğumuz yeri 3 defa değil, 1 defa. Evet, 1 defa ve tedvir usulü dediğimiz orta süratte okuyarak herkesin takibine imkan sağlayacak bir okuma hızını gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Evet, Fatiha suresini okuduk. Tabii ki yalnızca mealine bir göz atacak, ardından surenin okunuşunda dikkate alınacak kelimeleri, harfleri dile getirmeye gayret edeceğim inşallah. Yüce Rabbimiz Fatiha suresinde buyuruyor ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna. Gazaba uğramışların yoluna da, delalete sapmışların yoluna da değil. Evet, sonrasında biz amin diyoruz. Amin cümlesi

Fatiha'dan bir bölüm olmadığı için okunan ayetlerin devamıymış gibi amin cümlesini aynı ton, aynı ses ve aynı ahenk içinde zikretmiyoruz elbette ki. Bu itibarla da bir hatırlatmada bulunalım. Fatiha'yı okuyup da bitirenlerin, sona gelenlerin bir sonraki sureye, Bakara suresine geçerken veladdallin dedikten sonra Kur'an'dan bölünmüş gibi amine bismillahirrahmanirrahim demeleri yanlıştır. Evet, bunu dikkate alalım. Amin sessizce söylenir. Bakara suresi besmele ile başlar. Besmele okumak suretiyle elif, la, mim diye devam edilir. Evet kıymetli dostlar, şimdi Fatiha suresinde nerelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda şöyle bir hatırlatmam olsun sizlere. Fatiha suresini aslında Kur'an Hocası programımızın arşiv bölümünde ilk başlarda detaylı olarak işlemiştik. İsterseniz Kur'an Hocası programı adıyla Diyanet Kur'an Radyo arşivinden Fatiha suresini açıp detayını oradan takip edebilirsiniz. Ama ben bugün tabii ki kısa kısa bir sayfayı özetleyecek şekilde bazı hususları elbette ki dikkatlerinize sunacağım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakınız daha baştan. Sin cezimlidir. Sinin cezmi okunur. Sonra mim harfine geçilir. Evet. Belki şöyle bir soru ile bana zımnen soru sorabilirsiniz. Hocam zaten öyle yapıyoruz. Neyin vurgusunu yapacaksınız bize? Efendim şu. Bazı okuyucularda, evet çok dikkat, dikkat diyorum buraya. Bazı okuyucularda ama kendi dikkatsizlikleri sebebiyle ama başkalarını taklit etme uğruna yaptıkları şöyle bir yanlış var. Bakınız yanlış halini okuyorum. Bundan sakınacağız. Bismil. Sanki sinde esre var. Mime bağlıyor. Bismillah. Bismi. Yani okuyucu buna dikkat edecek. Ne diyorduk biz? Sırası gelen okuyacağız. Bis, sin cezimle okunacak, sonra mime geçilecek. Hiçbir amaçla bu gerçek değiştirilemez, bozulamaz. Devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada medler üzerinde daha çok duracağım. Bismillahirrahmanirrahim derken lafzayı celal, yani Allah lafzındaki o lamın meddi de Errahman kelimesindeki mim harfinin meddi de uzatılması da birbirine eşit olmalıdır. Bakınız daha Fatiha'nın başında bu kuralı tekrar hatırlatıyorum. Lütfen kuralı hazmederek, sindirerek, kavrayarak tatbik ile işe başlayalım. Peki ne tür hata olabilir? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın sizin de hoşunuza gitmedi. Diyorsunuz ki içinizden hocam hayır olmaz öyle. Ya da tam tersini yapanlar çıkabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da ikisini daha çok uzatanlar.
Şimdi hatayı saymakla bitiremeyiz. Bizim için ideal olan hatalardan uzak ve tek olan doğruyu okumak. Öyleyse meddi tabiileri birer elif. Bismillahirrahmanirrahim. Ayrıca sondaki meddi arıza da tabii ki temas etmeden geçemeyiz. Meddi arız aslı harekeliyken duruş halinde sükuna dönüşen med çeşididir. İşte bu Errahim kelimesi böyle bir duruş ile okunmalı. Errahim durulacaksa böyle. En çok uzatılma miktarı kıymetli dostlar 4 elif miktarıdır. Bir de uzatılabilir, 4 elif de uzatılabilir. Peki burada ne tür hata oluyor? Şimdi gerek med gerekse meddi arız da alakalı, yani meddi tabii ve meddi arız da alakalı anlatacağım şeyler Kur'an-ı Kerim'i okuma süresince hep bize lazım olan temel niteliğindeki bilgiler. Evet, bunları yerli yerince kullanırsak çok önemli iki meseleyi çözmüş oluruz. Peki meddi arızdaki durum ne? Madem en çok 4 elif miktarı uzatacağız, o zaman Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadarı yeter. Ama nefesim yetiyor diye makamı tamamlayamadım henüz, orada bana süre lazım makam için diye düşünürsem, o zaman 4'ü değil 8 elif miktarını da geçebilir ama yanlış olur. Hemen ilave ediyorum, yanlış olur. Ne gibi mesela? Duyarsınız. Ya da okuyorsunuzdur. Şöyle yapmak yanlıştır.

saysanız 10 elifi bulmuştur. Böyle bir hakkımız yok. Demek ki medde arızlarında uzatılma miktarı en çok 4 elif miktarıdır. 4 elif miktarından daha fazla uzatmamaya azami dikkat gösteriyoruz. Peki efendim, devamında Fatiha suresi ile alakalı neler ifade ederiz bu iki temel bilgiden sonra? Elhamdülillahi Rabbil alemin derken, elhamdü dal incedir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu el alemin kelimesinde ayn hususiyle gösterilmeli ama buradaki medleri ayın harfi ince olması itibariyle ayını uzatan elif de ince olarak okunmalıdır. Yani el-alemin, alemin, bunu el-alemin demek yanlış. Bunun gibi yine er-rahmanir-rahim, burada da rahma, rahma derken bu mimi Er-Rahmanir-Rahim şeklinde okumak yanlıştır. Tabi boğazın ortasından çıkarılan hem Elhamdü'deki hem Er-Rahman kelimesindeki hem de bir sonraki kelime Er-Rahim kelimesindeki ha'larında boğazın ortasından çıkmasına dikkat ediyoruz. Maliki Yevmiddin. Bakınız, Malik kelimesi tek kelimedir. Yani Maliki Yevmiddin değildir. Bunu bu şekilde sesine belki ahenk katmak, işte kendisince bir okuma şekli oluşturmak adına mimi ayrı, liki'yi ayrı, yani Maliki şeklinde okuma cihetini tercih edenlerle karşılaşabilirsiniz ya da öyle bir okuyuşta, ama kelime Malik'tir bakınız. O zaman Maliki, bir arada okuyacağız. Maliki yevmiddin. Aynı zamanda hem mimlerin hem nunların durulma hallerinde genizden sesi getirmeye gayret ediyoruz. Yevmiddin. İşte bu. Eddin. İyyâke ne'budu, İyyâke, yalnızca sana, ne'budu, ibadet ederiz demek. Şimdi bakınız, İyyâke ne'budu, demek ki ayrı ayrı kelimeler. Ve İyyâke nesta'in, dolayısıyla böyle okunmalı. İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in diye okuyoruz. Kaf harflerini kendisinden sonraki harfe bitiştirmiyoruz. Yani İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Hatta öyle hatalar oluyor ki sanki burayı İyyâ ayrıymış, ke ne'budu ayrıymış gibi İyyâ'da bir de üstüne üstlük ya uzatılıyor. İyyâke ne'budu. Evet, yanlış. Ne olacak? İyyâke, İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Geçiyorum bu ayeti de. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. Bakınız. İhdine's-sırâta. İh derken unutmayalım. Bakınız, bu notumu hiç unutmayın. Sırası gelen okuyacağız. İ, hemze, estesiyle mi? Evet. Estesiyle neye bağlıyoruz? Ha'ya bağlıyoruz. Uzatma var mı? Yok. O zaman İ, İ, İ. Oradaki ha'yı çıkarma amacıyla bazen İhdine diye, bakınız, İhdine sırata şeklinde bozuk bir okuyuş sergilemesine şahit olabiliyoruz. Halbuki burada uzatma yok.
İh, ih, ih. Direkt ha'ya bağlama var. Devam ediyorum. İhdine sırata. Buradaki sat kalın. Da da kalın. Bakınız da kalın diyorum. Ta kalın demiyorum çünkü bu ta değil. Evet ta değil. Dolayısıyla ta sesiyle de okunamaz. İhdine sıratal müstakim. Es-sıratal müstakim. Sırata. Ta. Ta. Ta. Evet. Bunun üzerinde tabii ki biraz çalışmak gerekiyor. İhdine sıratal müstakim. Kafın kalın olduğunu ama esre ile okurken o esrenin verdiği o ses estetiğini unutmamak gerekiyor. Şu. El müstakim. Gı, gı, gı. Duyuyorsunuz. Gıyım. Burada hususiyle esre var. Kaf da kalın. Öyleyse gım diye el müstakim diye okuyamayız. El müstakim ince bir sesle. Oradaki güzellik o esrenin sesini o şekilde telaffuzdadır. Devam ediyoruz son ayetle. Sıratallezine. Yukarıda ihdinas sırata geçmişti zaten. Burada sırat kelimesi üzerinde tekrar durmuyorum. Sıratallezine en'amte aleyhim. En'amte. Hem nunun okunuşunda hem mimin okunuşunda cezimli olmalarına rağmen hatta izhar olmalarına rağmen hunne sesini duyurmalıyız. Bakınız. En'amte aleyhim. Bunlar hunnenin sesidir. Tutma değildir aziz dostlar. Tutma değil. En'amte aleyhim. Aleyhim dedik. Burada bir lam elif secavendi var. Şimdi kıymetli dostlar. Aleyhim kelimesini okuduktan sonra nefesin yetmemesi halinde durulur, bir daha geriden başlanmaz. Burası müstakil bir ayet sayan görüşe göre ayet durağıdır. O da şöyledir. Yani Fatiha suresi 7 ayet, şu anda musaflar önümüzde açıksa bakabiliriz. 7 ayeti kerimedir. 7 ayeti kerime olunca, şimdi Besmele Fatiha'dan bir ayet sayılarak Besmele'nin sonuna ayet numarası konarak bunun bir ayet kabul edilişi görüşüne göre Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim diye devam eden ayet tek ayettir. Ama Besmele'yi Fatiha suresinden müstakil bir ayet değil de Kur'an'ın tümünde bütün surelerde var olan bir ayet olarak kabul eden görüşe göre. Böyle bir kabule göre de Besmele Fatiha'dan bir ayet değilse o zaman 7 ayet oluşması için elbette ki Sıratallezine en'amte aleyhim bölümü bir ayet olarak okunabilmektedir. Bunun için burada lam elif durağında duranlar tekrar geriden almalarına gerek kalmaz. Okuyuş olarak devam ediyorum. Gayril mağdubi aleyhim. Gayri, gayin kalın. El mağdubi, yine mağdub kelimesindeki gayin kalın. Vat harfi kalın. Gayril mağdubi aleyhim. Burada vad harfini kendi mahrecinden değil mi? Da sesiyle değil ama za sesiyle de değil. Bakınız da sesiyle yani el mağdubi
Mağdubi de değil, el mağzubi de değil. Kesinlikle her ikisinin yapılması da yanlıştır. Neden? Çünkü zat harfi müstakil bir harftir. Onun kendine ait bir mahreci ve çıkış sesi vardır. Öyleyse

diye buradaki vat harfini böyle vallin derken buradaki vat harfinde aynı sesle okuyoruz. Ancak burada meddi lazım olduğu için uzatmamız yine dört elif miktarı yapıyoruz. Bir husus çok önemli, bunu da not etmenizi istirham edeceğim. Ve lallin diye sanki zal ayrı bir kelime, lin ayrı bir kelimeymiş gibi lam harfi esre ile okunacağı zaman bir ses vurgusuyla sanki ayrılıyor. Bunu yapmak yanlıştır kıymetli dostlar. O zaman ve lallin diye bitiriyoruz. Burada yine en çok dört elif miktarı uzatılır. Hem zal dediğimiz yer hem de lin dediğimiz yer. Birisi meddi lazımdır. Sondaki med ise meddi arızdır. Evet kıymetli dostlar. İlk ders olması itibariyle bazı konulara biraz detaylı temas etmeye çalıştım. Ve ders süremizi hayli aştık ama inşallah bahsettiğimiz bu kurallar Kur'an-ı Kerim'in genelinde dikkate alacağımız hususlar olduğu için Fatiha suresini biraz detaylı anlattım ve çokça da okuduğumuz için hem namazlarda hem sair zamanda daha dikkatli olmak açısından bu ifade ettiğimiz hususları özellikle tatbik etmeye çalışalım diyorum ve bugünlük dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nahl Suresi 79. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İnanan bir toplum için ayetler. İnsan etrafındaki varlıklara ibret nazarıyla bakarak zahmet çekmeden Allah'ı bulabilir. Yeter ki sağlıklı düşünme imkanına sahip olsun. Zira kainattaki bu dengeyi yaratan, kuşları uçuran, balığı suyun içinde yüzdüren ve bize çeşitli nimetler bahşeden yüce bir yaratıcının olmaması düşünülemez. O halde Allah Teala bütün bu nimetleri verirken ve bunları hatırlatırken insanlardan sadece şunu istemektedir: saygıyla Allah'a yönelsinler, birliğini tanıyarak ona teslim olsunlar, boyun eğsinler ve yalnız ona kul olsunlar. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, ön yargılardan uzak olarak kainata bakan bir insan mutlaka Allah'ın varlığını gösteren deliller bulur. Bir diğer mesajsa, kainatta basit gibi gördüğümüz her olayın arkasında müthiş bir mühendislik ve fizik bilgisi vardır.

Aşr-ı Şerif Ahmet Demir Nahl Suresi 77-83. Ayet-i

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını, ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi, Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yasin Suresi 33 ila 40. Ayetler.

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْ

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve bunun gibileri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay için de menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde, tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun, zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile, Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler, inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba iletilecekler. Bir başka grup var ki, onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğini açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa
binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı dua ise sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost, ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti ve sonra da tevbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkârcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır.
ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz, insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumlardan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar
bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki, bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati, sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerli

Yerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor, nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir sure de siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilmedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler.
şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse? Günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir. Tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin, Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, iş yerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok.
benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde, bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da, işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi, eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler: yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkârcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi, sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu: İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: el hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki,
haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar,

kendilerine her türlü kanıt gelse bile elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkârcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. İshak Danış.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, içinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Serlevha Ayetler. Rum Suresi 57. ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık o gün zulmedenlerin beyan edecekleri mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kafirler için acı son. Allah insanı yaratmış, ona akıl vermiş ve bir takım sorumluluklar yüklemiştir. İnsanın başta gelen görevi Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bunlara riayet ederek Müslümanca yaşayıp iman üzere ölenler, cennette türlü türlü nimetlerle karşılanacaklardır. Buna karşılık, Allah'ı inkar eden ve kafir olarak Allah'ın huzuruna çıkanlar içinse iş işten geçmiş olacaktır. Artık onların ileri sürecekleri mazeretler geçerli olmayacak, tekrar dünyaya dönerek orada salih ameller işleme talepleri kabul edilmeyecektir. Çünkü hesabın varlığı hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde delillerle ortaya konulmuş olacaktır. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, can boğaza gelmediği sürece Allah kulun tövbesini kabul eder.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayet-i kerimeler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınıza ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun

0: yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Fatih Okumuş. Hucurat Suresi.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi.

0: Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki, sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hucurat Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Fatır Suresi 15. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Muhtacız Rabbimize. Her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ın fiillerinin arkasındaki hikmeti tam anlamıyla kavramak neredeyse imkansızdır. Öyle ki tatlı ve tuzlu suyun içinden bize türlü türlü balıklar yediren O'dur. Aynı suyun üstünde devasa gemileri yüzdüren, geceyi ve gündüzü yaratan, ikisinin süresini kıştan yaza uzatıp kısaltan yine O'dur. Eşsiz bir ahenk içerisinde kainatı yöneten yalnızca O'dur. O her şeyin gerçek sahibidir. Dünya hayatında insan olarak sahip olduğumuz her şey O'nun bir emanetidir. Bizim mülkümüz de, gücümüz de, sağlığımız da fanidir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah bizim kulluğumuza muhtaç değildir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Rabbimize ve O'nun rahmetine muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjde

0: Belirici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed. Yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı

Kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 201. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret için iyilik istemek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hastalıktan acı çeken birini ziyaret etti. Ona nasıl dua ettiğini sordu. O da, "Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver" şeklinde dua ediyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Bu kişiye, "Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" şeklinde dua etmesini tavsiye etti. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar hem bu dünyanın hem de ahiretin iyiliklerini isterler. Bir diğer mesajsa, Müslüman her daim cehennem azabından Allah'a sığınır ve bunun gereğini yapar.

Aşr-ı Şerif Fatih Kılıçoğlu Bakara Suresi 197 ila 202. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'illezina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızasıysa hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Allah'a ve peygamberine itaat eden, İslam'ın yüce hakikatlerini hayatına aktaran, iyi işlerle meşgul olup güzel ahlakı kuşanan mümin, sadece dünyada huzur ve mutluluğu elde etmekle kalmaz. Bununla birlikte sonsuz huzur ve ebedi mutluluk yurdu olan cennet ahirette onu beklemektedir. Cennet bitki ve ağaçlarla örülü bahçe anlamına gelir. İslam'a göre cennet ahirette müminlerin ebedi olarak kalacakları, her türlü nimete erişecekleri, maddi ve manevi her türlü mutluluğu elde edecekleri yerdir. Allah erkek olsun kadın olsun iyilik yapan müminleri cennetine alacağını vaat etmiştir. Ancak müminler cennete ulaşıncaya kadar dünyadayken nice imtihanla karşı karşıya kalırlar. Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen malları, bazen de canlarıyla imtihan edilirler. İmtihana her tabi tutulduğunda mümin, Allah'tan geldiği ve ona döneceği bilinciyle sabreder. Rabbine asla isyan etmez. Böylece Rabbinin rızasına ve rahmetine nail olan mümin, cennet ehli olmaya layık hale gelir. Esasen Allah'ın rızasından daha büyük bir bahtiyarlık da yoktur. Kur'an-ı Kerim mahşer meydanında sorguya çekilen, amel defteri sağından verilen ve bu sebeple cehennemden kurtuluş beratını alan müminlerin gruplar halinde cennete sevk edileceklerini haber verir. Cennette görevli melekler onları karşılayacak ve kendilerine selam verip dünyada yaptıkları güzel işlerin mükafatı olarak cennete alınacaklarını müjdeleyecektir. Böylesine büyük bir lütfu ve mükafatı gören her mümin Rabbine şükreder. Cennete giren mümin artık ne hüzünlenecek ne de bir sıkıntıya düşecektir.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 6. Bölüm. Bu bölümde Âl-i İmrân suresi 69 ila 153. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Veddet طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ

Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.

0: يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır.

0: الكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
1: Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine okuyup öğretmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkârcılığı emreder mi hiç?
0: وَاِذْ

0: وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
1: Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir.

0: De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp, sonra inkarlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur.
1: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ
0: Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.
1: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ

0: الْمُشْرِكِينَ
1: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi.

Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunuyorken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.

İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bir gün ki nice yüzler ağaracak, nice yüzler kararacaktır. Yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada onlar ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okumaktayız. Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır.

Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah'ın ayetlerini okur, secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir.

0: فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: İnkar edenlerin malları da, çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali, kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu bir rüzgardır. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.

0: mutlu.
1: Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız. Size gelince, bakın siz onları seviyorsunuz. Ama onlar sizi sevmiyorlar. Siz kitabın tamamına inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık diyorlar. Yalnız kaldıklarında ise size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. De ki öfkenizden çatlayın. Şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer. Ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri, bollukta da, darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir.

0: Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız, şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız bilin ki, o topluluk da benzeri bir yara almıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki, Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan arındırmak, kafirleri de yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Gerçek şu ki, ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz. İşte şimdi onu apaçık görmektesiniz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ

بالآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.

Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamberler vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı artır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız, sizi gerisin geri döndürürler de, sonra hüsrana uğramış olursunuz. Oysa sizin Mevlanız, koruyup kollayanınız Allah'tır. Ve O, yardımcıların en iyisidir. Kafirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyi ona ortak koştular. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz. Ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz. Emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. O zaman siz dönüp hiç kimseye bakmadan yukarı doğru çekiliyordunuz. Peygamberse arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaybettiklerinizin ve başınıza gelenlerin üzüntüsüne katlanabilmeniz için söz tutmamanıza karşılık Allah size tasa üstüne tasa verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi. Ali İmran Suresi 69 ila 153. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Âl-i İmrân Suresi 193. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinde yer alan aklını kullanan insanların yapmış olduğu dualardan örnek olarak bize sunulan bir dua ayetini hatırlatmak istiyorum. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana zunubana ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Ayeti kerimenin ilk kısmı inancı ortaya koyuyor. Ve şöyle buyuruluyor. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Kıymetli dinleyenler, hayatta aklını kullanan insanın yapacağı en güzel ve doğru davranış kuşkusuz iman etmektir. Alemi bir yaratan var olduğu bilincine ulaşabilmek, o yaratıcının aynı zamanda alemlerin Rabbi, idare eden, sevk edeni olduğunu kabul etmek, insanı ve alemi yaratıp dünyayı sevk edip yöneten Rabbin, yaratmış olduğu mahlukattan, varlıklardan bir takım görev ve vazifeler isteyeceği, bekleyeceği hakikatini idrak ederek inanç sahibi olmak, aklın tabii bir zorunluluğudur. Beni yaratan var, beni yaşatan var, beni nimetlerle donatan var, bütün bunları yapan, var eden yaratıcıya karşı kuşkusuz benim de bir takım sorumluluklarım var olmalıdır. Dolayısıyla inanç, bu düşünce sistemi içerisinde aklını kullanan insanın kaçınılmaz olarak varacağı bir hakikat ve gerçektir. İşte aklını kullanan insanın en temel eylemi inanmaktır. İnanç sahibi olmak, alemlerin Rabbinin, Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği mesajı kabul etmektir. O yüzden ayeti kerimenin ilk kısmında bu inanç hakikati vurgulanıyor. Biz Rabbinize inanın diyerek bizi imana çağıran davetçiye, peygambere uyduk, iman ettik, kabul ettik diye bir inanç vurgusu yapılıyor. Ve ardından üç talepte bulunuluyor. İnanılan Rab'den, Cenab-ı Allah'tan üç şey isteniyor. Nedir onlar? Sırayla ifade etmiş olalım. Rabbena tağfir lana zunubena. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kıymetli dinleyenler, biz rahim olan, afu olan, gafur olan bir Rabbin kuluyuz. Tevvab olan, tevbeleri kabul eden bir Rabbin kuluyuz. Bu sebeple kuşkusuz Cenab-ı Allah bizi affetmek, bizi bağışlama arzusu içerisindedir. Ama kulun bu bağışlamayı elde edebilmek için bir gayret ve çabası olmalıdır. Günahı bırakma, terk etme, ısrarcı olmama, günahtan uzaklaşma, ateşten uzaklaşırcasına uzaklaşıp kaçınma ve bütün bunları fiili olarak yaparken aynı zamanda o günahın kalbine getirdiği lekelerden, hayatında ortaya çıkarttığı olumsuzluklardan arınmak için de Cenab-ı Allah'tan bağışlanmayı dilemelidir kuşkusuz. Büyük ve küçük hata ve yanlış olabilir insanın. Cenab-ı Allah bütün bunları bağışlayabilecek olan bir Rab'dir. Ve kendisinden hiçbir zaman ümidi kesmemeyi bize öğütler Rabbimiz. La taknatu min rahmetillah diye buyrulur bir başka ayeti kerimede. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Cenab-ı Allah'ın bağışlamayacağı, bağışlayamayacağı şirk dışında, ona ortak koşma dışında hiçbir günah yoktur. Tabii bu insanı bir gaflete, günahı, hatayı ve yanlışı hafif görmesine, yanlışlarında ısrarcı olmasına götürmemeli, böyle bir duruma düşürmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı eylemleri küçük günah diyerek hafife alarak kolayca da yapabiliyoruz hayatın akışı içerisinde. Aslında günahların, hataların büyüklük ve küçüklüğü kime karşı yapıldığıyla da bağlantılıdır. Biz Rabbimize karşı bir hata ve yanlış yapıyor, onun emir ve buyruklarına uymuyorsak bu başlı başına büyük bir kusurdur. Mümin her daim Rabbinin çizmiş olduğu çizgiyi koruyan ve muhafaza eden insan olmalıdır. Ama şeytana uyup nefsine aldanıp yanlış yapmış olabilir. İşte o yanlış yaptığı durumdan çıkabilmenin yolu Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Rabbena fağfir lana zunubena. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil. Yani artık bize yük olmasın o kötülükler. Mizanda, tartıda önümüze çıkmasın. Amel defterimizde kalarak, var olarak bizimle beraber yürümesin. Kalbimizdeki o günahların oluşturduğu lekeler artık daimi olmasın. Arzusu, talebi ve isteği dile getiriliyor. Kötülüklerimizi sil. Ve üçüncü talep, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ve bize iyilerin ölümünü nasip et. İyi olarak can verebilmek, imanla can verebilmektir kuşkusuz. Sahip olunan imanı koruyabilmek. Sözün başında en büyük nimetin iman olduğunu vurguladık. İmanlı bir yaşam şereftir elbette. Ama bunu ömrün sonuna kadar koruyabilmek ve hayatı öyle tamamlamak da iyilerin ölümüdür. Biz geleneğimizde bolca bunu talep ederiz dualarımızda. Allah'ım, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Allah diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle diye dua ederiz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin şu müjdesi vardır. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. İmanla can verebilmek, imanı koruyarak hayatı tamamlamak kuşkusuz cennet yolculuğuna bizi taşıyacak olan bir ölümdür. Rabbim sahip olduğumuz imanımızı ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmeyi, yapmış olduğumuz hata, yanlış ve günahların yükünden arınabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerim, sosyal medya mecralarından takip eden kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde rızasına muvafık hayırlı ömürler lütfetsin, nasip etsin. Cenab-ı Hak her birimizin bedenlerini her türlü maddi hastalıktan, yuvalarımızı her türlü musibetten, felaketten, belalardan muhafaza eylesin. Kalplerimize sirayet edebilecek her türlü manevi hastalıktan, inkardan, nifaktan, şirkten, kibirden, gururdan, riyadan ve benzeri manevi arızalardan muhafaza eylesin. Ailelerimizde, eşlerimizle, çocuklarımızla, anne babalarımızla huzur, saadet içerisinde afiyetle rızasına uygun bir hayat sürebilmeyi, dünyada takdir etmiş olduğu süreyi razı olduğu istikamette yaşamak suretiyle değerlendirip bir mümin ve Müslüman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmış, ona layık ümmet olmuş bir Müslüman olarak ahirete, ebedi hayatımıza irtihal edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, geçen haftaki sohbetimizde, programımızda hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa suresinin 140. ayeti kerimesinde Allah size kitapta bir ayet indirdi ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ya da alaya alındığını duyduğunuz zaman sakın orada oturmayın, orada bulunanlar başka bir konuya, başka bir mevzuya, başka bir söze sohbete geçinceye kadar sakın o Allah'ın ayetlerinin inkar edilip alay edildiği meclislerde, ortamlarda bulunmayın dedikten sonra bir uyarıyla bitmişti ayeti kerime. Eğer böyle bulunmaya devam ederseniz, eğer bu halden bu Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, Allah'ın ayetleriyle alay edilen sohbetlerden ayrılmazsanız ya da o sohbetin konusunu değiştirmeye gücünüz yetmez, değiştiremezsiniz. Değiştirmediğiniz halde, değişmediği halde bir de orada bulunmaya devam ederseniz inneküm izen misluhum, siz de onlar gibi olursunuz buyuruyordu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve Allah innallaha camiul münafikine vel kafirine fi cehenneme cemi'a, Allah münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir uyarısıyla ayet-i kerime tamamlanmıştı. Yani bu hal Müslüman alameti değildir. Müslümana yakışan bir hal değildir. Ancak münafıklar böyle davranırlar. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesinden, alay edilmesinden rahatsız olmazlar. Bulundukları ortamı değiştirmezler. Ya da efendim bulundukları ortamın Allah'a isyan edilmeyecek bir ortam haline gelmesi için gayret etmezler, mücadele etmezler. Orada kalırlar. Bu Müslümanlara yakışan, Müslümanların kabullenebileceği, bulunabileceği bir zemin, bir ortam değildir diyor adeta bize. Ve 141. ayet-i kerimede münafıkların tavırları hakkında, ki bu bugün yapacağımız konuşmada, sohbette buna benzer, yani bu konuyla ilgili ayet-i kerimeler gelecek ardı ardına, onları arz edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak her birimizi nifaktan korusun. Yani itikadi olarak da nifaka düşmekten, ameli olarak da münafıkların davranışı diye nitelendirilen yanlışları, davranışları sergilemekten Cenab-ı Hak her birimizi muhafaza eylesin. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Estaizu billah, اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ, onlar sizi gözetleyip dururlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ, size bir zafer olursa, size bir fetih nasip olursa, yani işler sizin istediğiniz gibi giderse, size bir başarı, bir fetih, bir zafer nasip olursa, hemen biz de sizinle beraberdik. Biz de sizinle beraber değil miydik derler. Bakın şimdi, bu klasik münafık tavrıdır. Güçlünün yanında olmak, güçlünün yanında yer almak ve menfaatten pay almaya çaba göstermek. Biz de sizinle beraberdik derler.
وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Eğer kafirler kazançlı çıkarsa, yani kafirlerin bir nasibi, bir payı olursa, bu mücadelenin sonunda, bu işin sonunda kafirler kazançlı çıkacak olurlarsa, bu sefer de onlara üzerinize kol kanat gelip müminlerden sizi korumadık mı derler. Aynı tavrı onların elindeki menfaatten istifade edebilmek için onlara da sergilerler. Biz müminlerden sizi korumadık mı? Biz size kol kanat gelmedik mi? Yani biz sizinle beraber değil miydik filan şeklinde bir yaklaşımda bu sefer de kafirlere şirin gözükmeye çalışırlar. Fallahu yahkumu beynekum yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Müminler aleyhinde kafirlere asla yol vermeyecektir Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kazananlar samimi, tevhid ehli, iman eden insanlar olacaklardır. Bu şekilde 3 günlük dünyanın 3 kuruşluk menfaatleri uğruna dinlerini, imanlarını satanlar, din ve imanlarından vazgeçenler, Allah, kitap ve peygamber sevdasını 2. plana atanlar, menfaatin peşinde koşanlar mağlup olacaklar, mahcup olacaklar, mahzun olacaklardır. Allah müminlerin aleyhine, başkalarına bir yol bir asla vermeyecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi bu ayet-i kerimede münafığın iki yüzlü inananların arasında inananlardan gözüken, kafirlerin arasında onlardan gözüken kimseler olduğu tekrar anlatılıyor ve müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmek, güçlü ve şerefli olabilmek için onların himayesine sığınmanın acı akıbetini, insanın bu şekilde ikircikli tavır ve davranışlarının kıyamette, ahirette başına gelecek acı akıbetten kendisini kurtarmayacağını bir kez daha hatırlatmış oluyor. Sonra şimdi tam münafıklar diye başlayan ayet-i kerimelere geldik. Diyor ki Rabbimiz 142. ayet-i kerimede Nisa suresinin, evde aralıklarla okuyorsunuzdur. Lütfen okuduğunuz zaman kısa da olsa açıklamalarıyla birlikte okuma alışkanlığını kazanmaya gayret edelim. Buyuruyor ki innel münafıkîne yuhâdi'ûnallâhe ve huve hâdi'uhum. Müminler Allah'a oyun etmeye çalışırlar. Müminler Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Müminler Allah'a hile yapmaya çalışırlar. Haşa, Allah'ı kandırmaya çalışırlar adeta. Allah'a olduklarından farklı gözükmeye çalışırlar. Ve huve hâdi'uhum. Halbuki Allah onların oyunlarını, onların tuzaklarını, onların planlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar Allah'la alay etmeye çalışıyorlar. Onlar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar ama kendi oyunlarının kurbanı oluyorlar. Kendi kurdukları tuzakların kurbanı oluyorlar hakikatte. Şimdi bu, yani menfaatin peşinden gidip de kendisini çok akıllı zannedip de Allah'ı aldattığını, müminleri aldattığını zanneden kimselerin yine akıbetini, perişanlığını, bir işe yaramayışlarını, ne tuzaklarının, ne kendilerinin, ne kurdukları planların herhangi bir işe yaramadığını anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Niye yapıyor ki insan? Şimdi dünyada ne kadar çok değil mi? Böyle 3 kuruşluk bir menfaatle

sevinen, bir şey başardım zannedip de etrafında çaka satan, işimi yürüttüm, işini yürüten kaptan, gemisini yürüten kaptan derler ya, işimi yürüttüm, kazandım, yığdım, biriktirdim, aldım, verdim. Ölçülere riayet etmeden kastediyorum tabii. Helal ve meşru alanın dışındakileri kastediyorum. Yaptım diye sevinen böyle, bununla da adeta hava atan, çaka satan böyle bir hani insan tiplemesi olabilir. Ne kadar büyük bir zarar, ne kadar büyük bir perişanlık içerisinde olduğunu anlatıyor ki. Allah kandırılamaz ki. Allah kandırılmaktan münezzehtir. Allah'a oyun yapılamaz. Allah'a rol yapılamaz. Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülemez. Allah'a yalan konuşulamaz. Yani ben karşıdaki Hasan Hüseyin Bey var ses kayıtta programı. Ben ona buradan bir şey söylerim. Hasan Bey benim söylediklerime tamam bu doğru söylüyor falan inanabilir. Ama Allah'a ben haşa yanlış söyleyemem ki. Allah geceyi de bilen, gündüzü de bilendir. Aydınlığı da bilen, karanlığı da bilendir. Yalnız başıma kaldığımda da beni gören, kalabalık içerisinde de beni görendir, duyandır, bilendir. Allah'a rol yapılmaz, Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülmez. İşte münafıklık bir kalp hastalığıdır. Fî gulûbihim maradun diyor ya Cenab-ı Hak, kalp hastalığıdır. Kalbe bu iman yerleşmeyince Allah'a kandırdım zannediyor adam. Allah'a rol yaptım zannediyor kişi. Yani insanları bir şekilde ikna etmeyi Allah'ı ikna etmekle karıştırıyor. Allah'ı da sanki böyle insanları kandırdım ya, insanlara söyledim, hakikati ters yüz edip anlattım ya, tamam onlar kabullendiler bunu. Allah da böyle yapar zannediyor. Halbuki Allah kalplerin derinliklerinde gizli saklı olanları bilendir. Allah gözlerin bakışındaki kötü niyeti bilendir. Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülemez. Allah'a rol yapılamaz. Allah'a yanlış konuşulamaz. Allah'a yalan söylenilemez. Allah'a oyun kurulamaz. Tuzak kurulamaz. Allah hakkında yapmış olduğumuz bütün planlar yapanın başına geçer netice itibariyle. Şimdi bu münafıklar böyle Allah'a oyun ettiklerini, Allah'ı kandırdıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah da onların oyunlarını kendi başlarına geçirmektedir, çevirmektedir. Şimdi bu münafıkların özelliklerinden birkaç tanesini anlatıyor burada. Buyuruyor ki, وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا. Namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar, üşene üşene kalkarlar. Çok çarpıcı bir ayet-i kerimedir. Kıymetli kardeşlerim, namaza üşene üşene kalkarlar. Tembel tembel kalkarlar. İstemeyerek, aslında içinden gelmiyor. Aslında kalbindeki iman namaz kılmasını gerektirecek kadar kuvvetli bir iman değil. Yani yetmiyor kendisine adeta. Kalbindeki enerji hani bazen çok düşük olur. Piller bitmeye yüz tutmuştur. Böyle açarsınız radyoyu, pilli bir radyoysa böyle küçük sesler gelir, şeyi gelmez, devamı gelmez. Küçücük böyle hafif bir cızırtı gelir. Ondan sonra gittikçe azalır, zayıflar ve tükenir. Pili bitmiştir. Bunun adeta münafıkların imanı da böyledir. Böyle bir kırıntı, bir şey var ama karma karışık, ama hastalıklı, ama şüpheler içerisinde. Şüpheler içerisinde. Dolayısıyla namaz kendisine ağır bir yük gibi geliyor. Namaz muttakiler hariç, ihlaslı olanlar hariç, وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعَيْنِ diyor Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede. Namaz huşulu olanlar hariç ağır bir şeydir, vazifedir, ibadettir, ağır bir kulluk göstergesidir. Yani tam böyle uykunuzun en tatlı olduğu anlardan bir tanesinde uykunuzu böleceksiniz, kalkacaksınız, abdest alacaksınız, kıyama durup rüküye ve secdeye varacaksınız. Hakikaten ağırdır bu. Münafık bunu yapmak istemez. Yapmak istemez ama yapmadığı takdirde de özellikle asıl saadette erkekler güzellikte namazları hep camide kılıyorlar. Cenab-ı Hak bizlere de o hassasiyetin yerleşmesini nasip eylesin. Şimdi camiye gitmese, namaza gitmese bu sefer münafık olduğu anlaşılacak belki, iman etmediği, imanın kalbine yerleşmediği, hala hastalıklar içerisinde bocaladığı anlaşılacak belki. Bunu da yapamıyor, mümin gözükmek de istiyor. Ne yapacak? اِذَا قَامُوا

0: İlâ salâti gâmû küsâlâ. Kalktığı zaman namaza üşene üşene, tembel tembel kalkıyor. Böyle bir ağır, aman ya Rabbi, sanki bir eziyete uğratılıyormuş gibi tembel tembel, üşene üşene namaza kalkıyor. Sonra diyor ki kıymetli kardeşlerim, yuraûnen nâs. Niye kalkıyor namaza? İstemediği halde, içinden gelmediği halde, belki yapılmasına inanmadığı halde neden kalkmak zorunda hissediyor kendisini? Yuraûnen nâs. İnsanlara gösteriş yapıyor. Kendisini Müslüman göstermek istiyor. Kendisini Müslüman göstermek istiyor. Nasıl göstereyim kendimi Müslüman? Ara sıra camide gözükmem lazım. Beni görsünler. Ara sıra cuma mesajı atmam lazım. Cuma günü böyle enteresan bir adet var. Telefonlarımız atan samimi kardeşlerim lütfen alınganlık göstermesinler. Bu da yanlışlarımızdan bir tanesi kanaatindeyim. Cuma mübarek olsun, cuma mübarek olsun. Telefonlar böyle cuma mesajlarıyla doluyor. Halbuki cuma zaten mübarek bir gündür. Cuma'nın bereketinden, mübarekliğinden istifade etmek için o günü değerlendirmek gerekir. Yoksa sağa sola cuma mübarek olsun mesajı atmakla cumanın mübarekliği artmaz. Kendimize bakmak lazım. Bu ayrı bir şey. İşte bir kendimi bir göstereyim. Bazen hiç yolu ibadete, camiye, namaza uğramayan insanlar bile bakarsın, hiç aksatmaksızın, sektirmeksizin cuma mesajı, mübarek gün ve geceler mesajlarını atmayı ihmal etmezler. Böyle olmaz. Yani bu bir gösterge değildir. Onun için söylüyorum bunu. Bir gözükelim, bir kendimizi gösterelim. Nerede gösterelim? Böyle dindar insanların bulunduğu, işte öyle bilinen muhitlerde bir gözükelim. Hatta yani ara sıra paramıza kıyıp bir umre yapsak, bizi böyle ihramlar içerisinde birkaç resim paylaşsak da bizi bir görseler, ne kadar güzel olur değil mi? Bizim mümin olduğumuza inansınlar, anlasınlar, bilsinler. Benim bilmem, onun bilmesi, komşunun bilmesi, yanındakinin böyle zannetmesi önemli değil. Önemli değil, önemli değil, kalbimde iman yerleşmediyse. Müminlere etrafındaki insanların şahitlik etmesi rahmettir. Etrafında tanıyan insanların müminlere güzel ahlakına, güzel kulluğuna şahitlik etmesi Allah katında çok kıymetlidir. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sen onlara defalarca da istiğfar etsen Allah onları bağışlamayacaktır. وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتْ اَبَدًا. Onlardan münafıklığı, inkarcılığı ortaya çıkmış olan kimselerden biri öldüğü zaman sakın dua etme, namazında durma, namazı için durma, sakın onlara istiğfar etme. İstiğfar etsen de Allah onları, bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Dolayısıyla kalbinde gerçekten iman yerleşmemiş kimsenin böyle kendisini yorup da kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışması kendisine bir fayda sağlamayacaktır. İmanın mahalli kalptir. Kalp Allah'la mutmain olacak. Allah'a vereceği hesabı aklından çıkarmayacak. Sadece onun huzurunda vereceği hesabı aklından çıkarmadan o bilinçte yaşayacak mümin, muttaki, salih insan olacak. İmanına zarar verecek yanlışlardan, aldatmalardan, yalanlardan, ikircikli tavırlardan, efendim oyun kurmaktan, planlamaktan, Allah'ı aldatmaya çalışmaktan vazgeçecek. Ondan sonra iman ettikten sonra yaptıklarının karşılığını görecek. İmanda problem varsa yaptığı davranışların bir anlamının olmadığını bilecek. Yuraunen nas, insanlara gösteriş yaparlar. Ve la yezkurunallaha illa qalila, Allah'ı pek az zikrederler. Allah'ı pek az hatırlarına getirirler. Muharrikleri, kendilerini harekete geçiren yaşama hedef ve gayeleri Allah, Allah'ın rızası değildir. Böyle işte bazen rol icabı, bazen mecburiyetten, bazen başka sebepten Allah'ı anmak durumunda kalırlar. Ama bu onların Allah katında mümin, muttaki, salih bir kul olmaları için yeterli değildir. Diyor ki açıklamada, kendilerine Müslüman göstermek durumunda olan münafıklar cemaatle namaza iştirak etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu ise onlara zor geldiği için isteksiz davranırlar. Maksatları yalnızca gösterişten, kendilerini Müslüman göstermekten ibaret olduğu için de namaza sadece şekil yönünden katılmaktadırlar. Allah'ı anmaları ve hatırlamaları da bu çerçevede kalmakta, az olmakta. Zikirle mutmain olması gereken kalpler zikirle mutmain olamamakta. Onlar da yanlışları ve tereddütleri içerisinde bocalamaya devam etmektedirler. Allah bocalamaktan, tereddüde düşmekten muhafaza eylesin bizi. İman edip, iman üzere istikametle yolculuğumuza devam etmeyi nasip eylesin cümlemize duasıyla. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mesud Kurbani. Vakıa Suresi 1-38. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler,

ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler. Ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Lokman suresinin 22. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Azim olan Allah doğru söyledi. Bir insan için iyi bir son, ancak ve ancak hayatında aldığı doğru kararlarla, yaptığı güzel tercihlerle ve işlediği salih amellerle mümkündür. Bir Müslüman, Allah katındaki değerini ona boyun eğmekle artıracaktır. İnanan insan amaçsız, gayesiz yaşayamaz. Her zaman hayatına anlam katacak, izzetini daha artıracak güzel tercihlerde bulunur. Sağduyulu, akıllı ve erdemli bir insan için en güzel şey Allah'a kulluğu tercih etmektir. Yüce Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamak, cennete götürecek ameller için yarışmaktır. Eğer insanoğlu şu gösterişli ve süslü dünyada gözünü yüce hakikatlere kapatmayıp yaratılış gayesini iyi idrak ederse doğru adımlar atmayı başarabilecektir. Kur'an'ın aydınlığında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde olgun insanlarla nice güzelliklere öncülük edecektir. Mutlaka söylediği her sözü işiten, yaptığı her davranışı gören bir yaratıcının varlığıyla kendini daima gözden geçirecektir. Her zaman bir koruma ve gözetim altında olduğunu hissedecektir. Kendisi görmese de Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edecektir. Halk içinde Hakk'ın rızasına uygun yaşayacaktır. Allah'ı bir an olsun aklından çıkarmayacaktır. Her canlının arzusu mutlu bir sona ermektir. Güzel bir ömür sürmektir. Gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Güzelliklerle hatırlanmaktır. Eğer insanoğlu kula kul olmak, dünya malına düşkün olmak, mevki makama esir olmak ve nefsin doyumsuz isteklerine mağlup olmak yerine Allah'a kulluğu tercih edebilirse, helal rızıklarla yetinebilirse, elindeki tüm imkan ve yetkileri Allah'ın rızası doğrultusunda kullanabilirse, en doğru yolu tutmuş olacaktır. Bütün benliğiyle Yüce Allah'a teslim olarak en sağlam kulba tutunmuş, Kur'an ve sünnete sarılmış olacaktır. Böylece dünya ve ahiret saadetini elde edecektir.
2: Kırk ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 2. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İyilikte ve takvada yardımlaşmak. Varoluşumuzun amacı iyiliktir. Allah iyilik yapanları sever. Müslüman bütün davranışlarında iyi olur. Allah kişinin kendi başına iyi olmasını istediği gibi başkalarıyla birlikte yardımlaşmasını da ister. Ancak bu yardımlaşma iyilik üzerine ve günahlardan sakınmak üzerine olabilir. Müminler günah ve haksızlıkta yardımlaşmazlar. Aksine olanlar, haksızlığa uğrayana yardım ederler, haksızlık edene engel olurlar. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, yardımlaşmanın iyilikte ve takvada olması esastır. Bir diğer mesaj ise, günah ve düşmanlara karşı birbirimizi uyarmamız ve çabalarımızı iyiliğe yöneltmemiz önemlidir.

0: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Maide Suresi 1 ila 2. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü's Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde, tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in

bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onbirinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup, iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak, sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yaptırmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı
ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı dua ise, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutup arkasından Allah tevbelerini kabul buyurduktan sonra o sıkıntılı zamanda peygambere bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan Bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse,
içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım. Karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir.

Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir toplumdan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzeninizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki, bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur, ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak.

Ancak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler. Ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği, onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu zaten zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki, onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinden seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar, hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir.
Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böylece acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? İnanmadığınız için hemen olsun istediğiniz şey olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir. Tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca zan peşinde gidiyorlar. Ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur.
Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bilmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlar açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi. Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı Musa'nın kavminden ancak az sayıda insan Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi. Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz! Artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu. İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da
haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: "El hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim." "Şimdi mi?" "Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen odur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedildiyse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin.
Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, onlar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin yer aldığı 11. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah,

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen ve sesimizin kendisine ulaştığı çok aziz dostlar, Kur'an sevdalıları, Kur'an Hocası programımızdan, Ankara'dan Diyanet Radyoları stüdyolarından sizleri en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımıza yeni ve büyük bir

duracak ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona doğru okumaya devam edeceğiz. Rabbim nasip ederse, inşallah ömrümüz yeterse bu hizmeti, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup inceleyecek, sizlerle paylaşacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, bugün ilk olarak Fatiha suresinden başlayacağım. Ancak şöyle bir şey hatırlatmak isterim. İşin başında olmamız itibariyle arzu edenler bir defter kalem hazırlayıp hangi sayfada, hangi kelimeler, hangi tecvid kuralları ne şekilde okunmalıdır diye kendisince dikkate alması gerektiğine inandığı yerleri sayfa ve ayet numarasıyla not edebilir. Bilahare ihtiyaç duyduğu zaman ilgili sayfalardaki notlarını incelemek suretiyle de bilgilerini yenilemiş olur. Evet, bu açıklamamızdan sonra şimdi Fatiha suresini okuyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim, Allah kabul eylesin. Rızasına muvafık kılsın. Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in dizilişi itibariyle ilk sure. Ve namazlarda okuduğumuz, sair zamanda okuduğumuz, dua niyetiyle okuduğumuz, şifa niyetiyle okuduğumuz bir sure. Gördüğünüz gibi okuma usulünü orta bir hız ile gerçekleştirdim. Onu da ifade edeyim. Bundan sonraki çalışmamızda geçmişte olduğu gibi okuduğumuz yeri 3 defa değil, 1 defa. Evet, 1 defa ve tedvir usulü dediğimiz orta süratte okuyarak herkesin takibine imkan sağlayacak bir okuma hızını gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Evet, Fatiha suresini okuduk. Tabii ki yalnızca mealine bir göz atacak, ardından surenin okunuşunda dikkate alınacak kelimeleri, harfleri dile getirmeye gayret edeceğim inşallah. Yüce Rabbimiz Fatiha suresinde buyuruyor ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna. Gazaba uğramışların yoluna da, delalete sapmışların yoluna da değil. Evet, sonrasında...

Biz amin diyoruz. Amin cümlesi Fatiha'dan bir bölüm olmadığı için okunan ayetlerin devamıymış gibi amin cümlesini aynı ton, aynı ses ve aynı ahenk içinde zikretmiyoruz elbette ki. Bu itibarla da bir hatırlatmada bulunalım. Fatiha'yı okuyup da bitirenlerin, sona gelenlerin bir sonraki sureye, Bakara suresine geçerken veladdallin dedikten sonra Kur'an'dan bölünmüş gibi amine bismillahirrahmanirrahim demeleri yanlıştır. Evet, bunu dikkate alalım. Amin sessizce söylenir. Bakara suresi besmele ile başlar. Besmele okumak suretiyle elif, la, mim diye devam edilir. Evet kıymetli dostlar, şimdi Fatiha suresinde nerelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda şöyle bir hatırlatmam olsun sizlere. Fatiha suresini aslında Kur'an Hocası programımızın arşiv bölümünde ilk başlarda detaylı olarak işlemiştik. İsterseniz Kur'an Hocası programı adıyla Diyanet Kur'an Radyo arşivinden Fatiha suresini açıp detayını oradan takip edebilirsiniz. Ama ben bugün tabii ki kısa kısa bir sayfayı özetleyecek şekilde bazı hususları elbette ki dikkatlerinize sunacağım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakınız daha baştan. Sin cezimlidir. Sinin cezmi okunur. Sonra mim harfine geçilir. Evet. Belki şöyle bir soru ile bana zımnen soru sorabilirsiniz. Hocam zaten öyle yapıyoruz. Neyin vurgusunu yapacaksınız bize? Efendim şu, bazı okuyucularda, evet çok dikkat, dikkat diyorum buraya. Bazı okuyucularda ama kendi dikkatsizlikleri sebebiyle ama başkalarını taklit etme uğruna yaptıkları şöyle bir yanlış var. Bakınız yanlış halini okuyorum. Bundan sakınacağız. Bismil. Sanki sinde esre var. Mime bağlıyor. Bismillah. Bismi. Yani okuyucu buna dikkat edecek. Ne diyorduk biz? Sırası gelen okuyacağız. Biz sin cezimle okunacak, sonra mime geçilecek. Hiçbir amaçla bu gerçek değiştirilemez, bozulamaz. Devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada medler üzerinde daha çok duracağım. Bismillahirrahmanirrahim derken lafzayı celal, yani Allah lafzındaki o lamın meddi de Errahman kelimesindeki mim harfinin meddi de uzatılması da birbirine eşit olmalıdır. Bakınız daha Fatiha'nın başında bu kuralı tekrar hatırlatıyorum. Lütfen kuralı hazmederek, sindirerek, kavrayarak tatbik ile işe başlayalım. Peki ne tür hata olabilir? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın sizin de hoşunuza gitmedi. Diyorsunuz ki içinizden hocam hayır olmaz öyle. Ya da tam tersini yapanlar çıkabilir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya da ikisini daha çok uzatanlar. Şimdi hatayı saymakla bitiremeyiz. Bizim için ideal olan hatalardan uzak ve tek olan doğruyu okumak. Öyleyse meddi tabiileri birer elif. Bismillahirrahmanirrahim. Ayrıca sondaki meddi arıza da tabii ki temas etmeden geçemeyiz. Meddi arız aslı harekeliyken duruş halinde sükuna dönüşen med çeşididir. İşte bu Errahim kelimesi böyle bir duruş ile okunmalı. Errahim durulacaksa böyle. En çok uzatılma miktarı kıymetli dostlar 4 elif miktarıdır. Bir de uzatılabilir, 4 elif de uzatılabilir. Peki burada ne tür hata oluyor? Şimdi gerek med gerekse meddi arız da alakalı, yani meddi tabii ve meddi arız da alakalı anlatacağım şeyler Kur'an-ı Kerim'i okuma süresince hep bize lazım olan temel niteliğindeki bilgiler. Evet, bunları yerli yerince kullanırsak çok önemli iki meseleyi çözmüş oluruz. Peki meddi arızdaki durum ne? Madem en çok 4 elif miktarı uzatacağız, o zaman Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadarı yeter. Ama nefesim yetiyor diye. Makamı tamamlayamadım henüz. Orada bana süre lazım makam için diye düşünürsem, o zaman 4'ü değil 8 elif miktarını da geçebilir ama yanlış olur. Hemen ilave ediyorum, yanlış olur. Ne gibi mesela? Duyarsınız. Ya da okuyorsunuzdur. Şöyle yapmak yanlıştır.

İm saysanız 10 elifi bulmuştur. Böyle bir hakkımız yok. Demek ki medde arızlarında uzatılma miktarı en çok 4 elif miktarıdır. 4 elif miktarından daha fazla uzatmamaya azami dikkat gösteriyoruz. Peki efendim, devamında Fatiha suresi ile alakalı neler ifade ederiz bu iki temel bilgiden sonra? Elhamdülillahi Rabbil alemin derken, elhamdü dal incedir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu el alemin kelimesinde ayn hususiyle gösterilmeli ama buradaki medleri ayın harfi ince olması itibariyle ayını uzatan elif de ince olarak okunmalıdır. Yani el-alemin, alemin, bunu el-alemin demek yanlış. Bunun gibi yine er-rahmanir-rahim, burada da rahma, rahma derken bu mimi Er-Rahmanir-Rahim şeklinde okumak yanlıştır. Tabii boğazın ortasından çıkarılan hem Elhamdü'deki hem Er-Rahman kelimesindeki hem de bir sonraki kelime Er-Rahim kelimesindeki ha'ların da boğazın ortasından çıkmasına dikkat ediyoruz. Maliki Yevmiddin. Bakınız, Malik kelimesi tek kelimedir. Yani Maliki Yevmiddin değildir. Bunu bu şekilde sesine belki ahenk katmak, işte kendisince bir okuma şekli oluşturmak adına mimi ayrı, liki'yi ayrı, yani Maliki şeklinde okuma cihetini tercih edenlerle karşılaşabilirsiniz ya da öyle bir okuyuşta, ama kelime Malik'tir bakınız. O zaman Maliki, bir arada okuyacağız. Maliki yevmiddin. Aynı zamanda hem mimlerin hem nunların durulma hallerinde genizden sesi getirmeye gayret ediyoruz. Yevmiddin. İşte bu. Eddin. İyyâke ne'budu, İyyâke, yalnızca sana, ne'budu, ibadet ederiz demek. Şimdi bakınız, İyyâke ne'budu, demek ki ayrı ayrı kelimeler. Ve İyyâke nesta'in, dolayısıyla böyle okunmalı. İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in diye okuyoruz. Kaf harflerini kendisinden sonraki harfe bitiştirmiyoruz. Yani İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Hatta öyle hatalar oluyor ki sanki burayı İyyâ ayrıymış, ke ne'budu ayrıymış gibi İyyâ'da bir de üstüne üstlük ya uzatılıyor. İyyâke ne'budu. Evet, yanlış. Ne olacak? İyyâke, İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Geçiyorum bu ayeti de. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. Bakınız. İhdine's-sırâta. İh derken unutmayalım. Bakınız, bu notumu hiç unutmayın. Sırası gelen okuyacağız. İ, hemze, estesiyle mi? Evet. Estesiyle neye bağlıyoruz? Ha'ya bağlıyoruz. Uzatma var mı? Yok. O zaman İ, İ, İ. Oradaki ha'yı çıkarma amacıyla bazen İhdine diye, bakınız, İhdine sırata şeklinde bozuk bir okuyuş sergilemesine şahit olabiliyoruz. Halbuki burada uzatma yok.
İh, ih, ih. Direkt ha'ya bağlama var. Devam ediyorum. İhdine sırata. Buradaki sat kalın. Da da kalın. Bakınız da kalın diyorum. Ta kalın demiyorum çünkü bu ta değil. Evet ta değil. Dolayısıyla ta sesiyle de okunamaz. İhdine sıratal müstakim. Es-sırata'l-müstakim. Sırata. Ta. Ta. Evet. Bunun üzerinde tabii ki biraz çalışmak gerekiyor. İhdine's-sıratal-müstakim. Kafın kalın olduğunu ama esre ile okurken o esrenin verdiği o ses estetiğini unutmamak gerekiyor şu. El-müstakim. Gıy, gıy, gıy. Duyuyorsunuz. Gıyım. Burada hususiyle esre var. Kaf da kalın. Öyleyse gım diye el-müstakim diye okuyamayız. El-müstakim ince bir sesle. Oradaki güzellik o esrenin sesini o şekilde telaffuzdadır. Devam ediyoruz son ayetle. Sırâta'l-lezîne. Yukarıda ihdînes-sırâta geçmişti zaten. Burada sırat kelimesi üzerinde tekrar durmuyorum. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. En'amte. Hem nunun okunuşunda hem mimin okunuşunda cezimli olmalarına rağmen hatta izhar olmalarına rağmen hunne sesini duyurmalıyız. Bakınız. En'amte aleyhim. Bunlar hunnenin sesidir, tutma değildir aziz dostlar. Tutma değil. En'amte aleyhim. Aleyhim dedik. Burada bir lam elif secavendi var. Şimdi kıymetli dostlar. Aleyhim kelimesini okuduktan sonra nefesin yetmemesi halinde durulur. Bir daha geriden başlanmaz. Burası müstakil bir ayet sayan görüşe göre ayet durağıdır. O da şöyledir. Yani Fatiha suresi 7 ayet, şu anda mushaflar önümüzde açıksa bakabiliriz. 7 ayeti kerimedir. 7 ayeti kerime olunca, şimdi Besmele Fatiha'dan bir ayet sayılarak, Besmele'nin sonuna ayet numarası konarak bunun bir ayet kabul edilişi görüşüne göre, Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim diye devam eden ayet tek ayettir. Ama Besmele'yi Fatiha suresinden müstakil bir ayet değil de Kur'an'ın tümünde bütün surelerde var olan bir ayet olarak kabul eden görüşe göre. Böyle bir kabule göre de Besmele Fatiha'dan bir ayet değilse o zaman 7 ayet oluşması için elbette ki Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim bölümü bir ayet olarak okunabilmektedir. Bunun için burada lam elif durağında duranlar tekrar geriden almalarına gerek kalmaz. Okuyuş olarak devam ediyorum. Gayril mağdubi aleyhim. Gayri, gayin kalın. El mağdubi, yine mağdub kelimesindeki gayin kalın. Vat harfi kalın. Gayril mağdubi aleyhim. Burada vad harfini kendi mahrecinden değil mi? Da sesiyle değil ama za sesiyle de değil. Bakınız. Da sesiyle yani el mağdubi
Mağdubi de değil, el mağzubi de değil. Kesinlikle her ikisinin yapılması da yanlıştır. Neden? Çünkü vat harfi müstakil bir harftir. Onun kendine ait bir mahreci ve çıkış sesi vardır. Öyleyse

0: diye buradaki vat harfini böyle vallin derken buradaki vat harfinde aynı sesle okuyoruz. Ancak burada meddi lazım olduğu için uzatmamız yine dört elif miktarı yapıyoruz. Bir husus çok önemli, bunu da not etmenizi istirham edeceğim. Ve lallin diye sanki zal ayrı bir kelime, lin ayrı bir kelimeymiş gibi lam harfi esre ile okunacağı zaman bir ses vurgusuyla sanki ayrılıyor. Bunu yapmak yanlıştır kıymetli dostlar. O zaman ve lallin diye bitiriyoruz. Burada yine en çok dört elif miktarı uzatılır. Hem zal dediğimiz yer hem de lin dediğimiz yer. Birisi meddi lazımdır. Sondaki med ise meddi arızdır. Evet kıymetli dostlar. İlk ders olması itibariyle bazı konulara biraz detaylı temas etmeye çalıştım. Ve ders süremizi hayli aştık ama inşallah bahsettiğimiz bu kurallar Kur'an-ı Kerim'in genelinde dikkate alacağımız hususlar olduğu için Fatiha suresini biraz detaylı anlattım ve çokça da okuduğumuz için hem namazlarda hem sair zamanda daha dikkatli olmak açısından bu ifade ettiğimiz hususları özellikle tatbik etmeye çalışalım diyorum ve bugünlük dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde inşallah Bakara suresinin ilk sayfası ile Elif, La, Mim ile başlayacak şekilde sizlerle buluşmayı temenni ediyorum. Efendim hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1 ila 14. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü" dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sorduğunda havariler, "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi. Sonra İsrail oğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 64. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya fani, ahiret baki. İnsan nefis sahibi bir varlıktır. Aynı zamanda insana akıl gibi üstün bir nimet verilmiştir. Nefsine yenik düşerek, onun istek ve arzularına boyun eğerek bir hayat süren kişi, dünyada mutlu ve kazançlı gibi görünse de ahirette kazançlı çıkamayacaktır. Aklını kullanarak nefsine hakim olabilen, dünyanın geçici zevk ve eğlencelerine kendini kaptırmayan kişi ise dünyada kazandığı gibi ahirette de kazanacaktır. Çünkü dünya hayatı kısadır. Zevk ve sefası geçicidir. Ahiretse sonsuzdur, her şeyiyle gerçektir. Akıllı kişi hangisini seçer acaba? Geçici ve değersiz olanı mı, yoksa gerçek ve sonsuz olanı mı? Bu ayetten alacağımız mesajsa, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Yunus Emre. Aşr-ı Şerif.

Ercan Kiraz. Ankebut Suresi 64 ila 69. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince,

0: İşte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Onuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayırım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz bilin ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin Medine, daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki, O kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O, karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki, Allah olmasını murat.

yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar "Bunları dinleri aldattı" diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura "Tadın bakalım yangın azabını" diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara geridekilere ibret olacak şekilde davran ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O, yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de: eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa, bilin ki onlar daha önce de Allah'a hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tövbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna, onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yarlayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da
antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşlarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın. Onları rezil rüsva etsin. Sizi onlara karşı başarılı kılsın. İnananların yüreklerine su serpsin. Kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkarı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş
Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geri çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi. Ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar, daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar? Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir Tanrı'ya kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka Tanrı yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın, gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp, gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara oturun bakalım diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz ancak iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. O halde sonucu siz de bekleyin, biz de sizinle birlikte bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar
veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı.

0: Onlardan sadakaların, zekat gelirleri, taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için size gelip inandıklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki Allah ve Resulü hoşnut edilmeye daha layıktı. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki, alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor, eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki, siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki, münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah, erkeğiyle kadınıyla, münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve O'nun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tövbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim maiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Ve onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve "Bırak bizi, kalanlarla birlikte olalım." dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler.
1: Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin yer aldığı 10. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 128. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ümmetine düşkün peygamber. Ayet-i kerime, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in özel olarak biz ümmetlerine olan şefkat, merhamet ve muhabbetini ortaya koymaktadır. Ümmetine karşı Hazreti Peygamber'in hissiyatı ifade edilirken, Esma-i Hüsna'dan Er-Rauf ve Er-Rahim isimlerinin kullanılması da ayrıca dikkat çekicidir. Rauf çok şefkatli, Rahim ise çok merhametli demektir. Allah'ın hiçbir peygamberini kendisinin iki ismiyle birden nitelemediğini de dikkate alındığında ayet, aynı zamanda Resulullah'ın Allah katındaki değerini de ortaya koymaktadır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Resulullah'ın ümmetine olan düşkünlüğü bizim için büyük bir nimettir. Bir diğer mesaj da, Peygamberimizin bizi sevdiği gibi biz de onu canımızdan çok sevmeliyiz.

Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden, bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'da gençler.

O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kıssa o gençler mağaraya sığındıkları zaman diye başlar. Allah'a iman eden bir grup genç, içinde yaşadıkları putperest toplumun inançlarını reddederek, "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız" sözlerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmezler. Hakkı gördükten sonra yanlışa boyun eğmekten kaçındıkları için suçlu kabul edilirler. Şirke dayalı inanç sistemine bağlı topluluklarda Allah'ın birliğine, tevhide inanmanın karşılığı dışlanmaktır, cezalandırılmaktır. Mümin gençler öldürülmek ya da dinlerinden döndürülmek korkusuyla yaşadıkları yeri terk ederek bir mağaraya sığınırlar. Ellerini açıp yakardıkları an, talepleri Allah'ın kendilerine merhameti ve zalim toplumun

0: kötülüğünden onları kurtarmasıdır. Hikayelerini kısaca özetlediğimiz Ashab-ı Kehf mağara arkadaşlarını Kur'an-ı Kerim Arapça feta genç kelimesinin çoğulu olan fitye gençler kelimesiyle zikreder. Sayılarının önemi yoktur, nerede yaşadıklarının da. Allah bu gençlerin başından geçenleri anlatmaya değer bulmuş ve öldükten sonra yeniden diriltilme gerçeğini bir defada onların üzerinden göstermeyi hedeflemiştir. Onları örnek olarak öne çıkaran tutumları, kararlılıkları ve dik duruşlarıdır. Cesaretlerinin kaynağı imanlarıdır. Ancak genç olmaları da yadsınamayacak bir durumdur. Çünkü Hazreti İbrahim de kavminin putlarını kırdığında bir gençti. Halk şaşkınlıkla bu işi kimin yaptığını araştırırken birileri İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik diyerek onu ele vermişlerdi. İbn Kesir bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas'tan Allah ancak peygamberleri genç olarak göndermiş, her bir alime ilim ancak genç iken verilmiştir rivayetini nakletmektedir. Ahlaksızlığa davet edildiğinde hapse girmeyi yeğleyen Hazreti Yusuf, iffetin sembolü Hazreti Meryem, kötülükten çok sakınan ve anne babasına iyi davranan Hazreti Yahya da Kur'an'da gençliğin ideal sembolleridir. Gençliğin kıymetini bilmeyen, bir kıskançlık yüzünden kardeşini öldürerek ilk katil olayını gerçekleştiren Hazreti Adem'in oğluyla vahiy yerine aklına güvenerek ve yerden çıkan suları göre göre dağa çıkıp kurtulacağını iddia eden Hazreti Nuh'un oğlu da gençtir. İnsan, dünya için kendisine ayrılmış yaşam süresinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi farklı evrelerden geçer. Onun kulluk sorumluluğunun başladığı ergenlik, ilk gençlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım attığı, biyolojik ve duygusal bir takım değişiklikleri yaşadığı zorlu bir süreçtir. İslam hukukuna göre alt sınırı kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaş olan bu dönemin son sınırı 15'tir. Bir genç bu yaşa ulaşınca bedensel olarak ergenliğe girmemiş olsa bile hükmen bali yani ergen sayılır. O artık dinin muhatabıdır. Kulluk sorumluluğunu yüklenecek, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin emrinin bildirdiğine göre tercihlerini belirleyecektir. Çocukluktan gençliğe, oradan yetişkinliğe uzanan bu yolda herkes dilediğini seçmekte serbesttir. İslam dini ferde tercihlerini belirleme sorumluluğunu ergenlikle birlikte veriyor. Aslında bu yaş iyiyi kötüden ayırt edebilecek yaştır. Bugün o daha çocuk yapamaz diye sorumluluk vermekten kaçındığımız bir yaş grubunu konuşuyoruz. Üzerine titremekten, bireysel ihtiyaçlarını gideremeyecek hale getirdiğimiz ergenlerimizden bir kısmı, hayata bu kılıfın ardından devam ediyor. Ben yapamam anlayışını benimsiyor. Tecrübe etmediği için de gerçekten yapamaz hale geliyor. Oysa ergenlikle başlayan ve 20'li yaşların sonlarına kadar devam ettiği düşünülen bu dönem, hayatın en verimli dönemidir. Genç kelimesi, hazine, define gibi anlamlarla gerek bireysel gerek sosyal yönden gençliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Yetişkinler gibi duygusal yönden ve olumsuz tecrübelerle yıpranmamış gençler, fıtraten dine daha yatkın olmaktadır. İslam dininin yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber'in etrafını saran, ona yardım noktasında öne çıkanların hep gençlerden oluşması bu durumu desteklemektedir. Dine ilk girenlerden Hazreti Ali, dini tebliğin yapılması için evini açan Erkam bin Ebil Erkam, hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr, bu konuda akla ilk gelen isimlerdendir. Medine'de Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde ilim tahsil eden Ashab-ı Suffe'de gençlerden oluşmaktadır. Allah'a kullukla yetişmek büyük kazançtır. Hayat yolu nasıl başlarsa öyle devam eder. Güç, heyecan, merak ve zihni yeterliliğin üst düzeyde olduğu gençlik dönemini doğru değerlendiren, kul olduğunun bilincindeki genç, karşılığını hem dünyada hem ahirette fazlasıyla alacaktır. Peygamber müjdesi, hiçbir gölgenin olmadığı günde, arşın gölgesinde serinleyecek 7 gruptan birinin, Allah'a ibadetle yetişen genç olacağını haber vermiştir. Gençleri sürekli sorunlarla anmak doğru bir yaklaşım değildir. Gençler toplumun bir grubu olarak toplumdaki olaylardan etkilenir, sorunları toplumun prototipi olarak yansıtırlar. Onlarda mevcut yetişkinleri rahatsız eden durumlar yaygın olarak toplumdan kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki gül dibinde gül biter. Ancak bu yaklaşım gerçekleri görmemize engel değildir. Günümüz gençliği küresel dünyanın empoze ettiği yoğun bireyselcilik, sanal yaşam ve popüler kültürle tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum insanlık için büyük tehlikedir. Kişiliğimizi, kimliğimizi, farklılığımızı korumak için herkes gibi olmak, popüler kültürün dayatmalarına göz yummak, her şeyi hoş görmek, her türlü yaşayışı özgürlük adı altında kabul etmek zorunda değiliz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumdaki yanlışları görmüş, Hira'daki inzivasından önce Mekke inançsızlarının yediklerinden, eğlencelerinden uzak durmuş, güzel davranışlarıysa desteklemiştir. Gençliğinde iyilik adına kurulan Hilful Fudul Derneği'ne katılmış, sonraları da bu çabadan övgüyle söz etmiştir. Gençlerin en önemli dönemlerini sonradan pişman olacakları şeyler yerine güzelliklerle donatmalarını temin etmek için biz yetişkinlere de görevler düşmektedir. Öncelikle bizler kökü mazide ve gözü atide bir gençlik idealine sahip olmalıyız. Sonra da iyi bir rehberlik faaliyetiyle akli ve ahlaki gerçeklerle donatılmış zihinlere sahip, toplumun içinde ama gerektiğinde toplumdan uzak olmayı yeğleyen, yalnızlığa sığınıp günahlardan korunan, yeri geldiğinde Hazreti İbrahim gibi yol gösterici, derdi olan, önceliklerini belirleyebilen gençler yetiştirmeliyiz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 173. ayetin tefsiri. Kureyş ordusu kumandanı Ebu Süfyan, Revha'da bulunduğu sırada Müslümanların üzerine tekrar saldırıp onları imha etmek için plan hazırlarken, Müslümanların kalabalık bir kuvvet halinde Hamra yöresine geldiklerini haber alınca planından vazgeçti. Bu esnada oradan geçmekte olan bir kervanın adamlarına, "Muhammed'e rastlarsanız ona kendilerini toptan yok edeceğimizi söyleyiniz" diyerek psikolojik savaş yöntemiyle Müslümanları korkutmak istedi. Bu söz Hazreti Peygamber'le birlikte Müslümanlara ulaştığında onlar "Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" dediler. İşte bu olay üzerine inen bu ayet her türlü olumsuzluğa rağmen Müslümanların Allah ve Resulüne olan imanlarını, güvenlerini ve kararlılıklarını göstermektedir. Buhari'nin rivayetine göre ateşe atıldığı gün bu sözü Hazreti İbrahim de söylemişti. Kureyşliler Uhud'dan ayrılırken yeni bir savaş yapmak için bir panayır yeri olan Küçük Bedir'de buluşmak üzere Müslümanlarla sözleşmişlerdi. Panayır mevsimi geldiğinde müşrikler buna cesaret edemediler ve itibarlarını korumak için Müslümanların morallerini bozup sözleştikleri yere onların da gelmemelerini sağlamak üzere Nuaym bin Mesud adında birini Medine'ye gönderdiler. Nuaym, Müslümanları düşmanla korkutup anlaşma yerine gitmemelerini sağlamaya çalıştı fakat başaramadı. Ayetin bu olayla ilgili olarak indiği de rivayet edilmiştir. Ancak ayetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde Uhud olayına daha uygun düşmektedir. Çünkü ayette Müslümanların yaralandıktan sonra tekrar savaşa çıktıkları ifade edilmektedir. Oysa Müslümanlar Küçük Bedir'e giderken yaralı değillerdi. Bu, onların imanlarını artırdı anlamındaki ifade eden ve benzeri ayetlerden hareketle imanın artıp eksilebileceğini iddia edenler ve buna karşı çıkanlar olmuştur. Karşı çıkanlara göre iman ne artar ne de eksilir.

günahkara kafir denilmesi gerekirdi. Oysa günahkar iman esaslarını inkar etmediği müddetçe kafir değildir. Elmalılı Muhammed Hamdi'ye göre de imanın aslı artıp eksilmez. Zira iman kalbin tasdikinden ibarettir. Tasdik ise nicelik vasfı taşımadığı için onunla ilgili artma ve eksilme ifadeleri kuvvetlilik ve zayıflıkla tefsir edilmelidir. Ancak destekleyici davranışların, ibadet ve diğer iyiliklerin artmasıyla imanın kemalinin artacağında şüphe yoktur. Aslı tevhid olan iman, bir ağaç gibi kol ve dallarını artıra artıra büyüyüp serpilerek sonunda istenen meyvelerini verir. Ayrıca ameli imandan bir cüz, parça sayanlara göre iman muhtevası nicelik bakımından da artar veya eksilir. Ameli imandan bir parça saymayanlara göre ise iman kuvvetlenir veya zayıflar. Artma ve eksilmenin anlamı budur. Bize göre bir tasdik psikolojisi olarak imanın, yakinin yani kesinliğin üst derecelerine doğru yükselmesi bir artıştır. Nitekim Kur'an'da da bu yükselişe artış denmiştir. Ancak yakindeki derece eksikliğine küfür denilemez. Çünkü küfür imanın esaslarını, inanılacak şeyleri bilinçli olarak eksiltmekle gerçekleşir. Ali İmran Suresi 174. ayetin tefsiri. Bir kısım müfessirler bu ayetinde küçük Bedir gazvesi hakkında indiğini söylemişlerdir. Fakat çoğunluk bunun Hamra-ül-Esed takibi hakkında indiği kanaatindedir. Hazreti Peygamber'in kumandasındaki Müslümanlar, Uhud Savaşı'nın ardından çekilip giden düşmanı takip etmek üzere Hamra-ül-Esed'e kadar gelmişler ve geri dönmesi muhtemel olan düşmanı burada karşılamak için 3 gün beklemişlerdir. Düşman geri dönmeye cesaret edemeyip Mekke istikametinde yol alınca Müslümanlar da burada alışveriş yaparak hem kazanç sağlamışlar hem de bu hareketlerinden dolayı Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Bu sefer de herhangi bir çatışma olmadığı için Müslümanlar buradan sağ salim Medine'ye dönerken Yüce Allah'ın 3 ikramına nail olmuşlardır. A. Savaş ve benzeri her türlü tehlikeden selametli olarak Medine'ye dönmüşler. B. Ticaret yaparak kazanç sağlamışlar. C. Cihad ettikleri için sevap kazanmışlar ve Allah'ın rızasına ermişlerdir. Ayetin sonunda bu kazançlara işaret edilmektedir. Müzik 175. ayetin tefsiri. Kureyş lideri Ebu Süfyan'ın casusu, müşrik ordusunun geri dönüp Medine'ye baskın yapacağı ve Müslümanların kökünü kazıyacağı haberini yayarak onları korkutmaya çalışıyordu. Yüce Allah bu şahsı veya onu göndereni şeytan olarak nitelendirmekte ve Müslümanlara hitap ederek eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorlarsa o casusun veya gönderenin dostları olan müşriklerden korkmamalarını, kendisinden korkmalarını emretmektedir. Buradaki şeytandan maksat insan şeytanı olabileceği gibi insanlara vesvese veren cin şeytanı da olabilir. Allah müminlerin dostu olduğu gibi şeytan da müşriklerin dostu olduğu için müminleri Allah'a ve Resulüne itaatsizliğe teşvik eder. Yüce Allah müminleri uyararak bu tür propagandalara aldanmamaları, şeytanın vesvesesine kapılmamaları, Allah'a isyan etmekten sakınmaları gerektiğini buyurmaktadır. Çünkü o her şeye kadirdir. Zafer de, yenilgi de onun elindedir. İşte o şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutur şeklinde tercüme edilen cümleye, işte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur şeklinde mana vermek de mümkündür. Bu takdirde şeytanın propagandasına aldanarak korkanlar, onun dostları olan münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan imanı zayıf kimselerdir. Yüce Allah bunları uyararak eğer kendi varlığına, kudretine ve müminlere yardım edeceğine inanıyorlarsa insanlardan korkmamaları ancak kendisinden korkmaları gerektiğini emreder. Çünkü bütün güç ve kudret onun elindedir. O dilerse sayıca daha az, savaş araç ve gereçleri bakımından daha zayıf olan Müslümanları daha güçlü olan müşriklere üstün kılar. Ali İmran Suresi 176 ila 180. ayetlerin meali. Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onlara bir pay vermemeyi murad ediyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsat

Sakın, sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini bunun için seçer. Artık Allah'a ve peygamberine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: 176. ayetin tefsiri. İnkarda yarışanlardan maksat, küfre iyice dalanlar, küfrünü açığa vurmakta tereddüt etmeyenler, fırsat düştüğünde küfrün gereklerini yerine getirenler, her fırsatta İslam'a ve müminlere saldırmayı, zarar vermeyi, onları üzmeyi bir yarış konusu haline getirenler, diğer insanların da inkarcı olmaları için gayret gösterenlerdir. Hazreti Peygamber, müşriklerin inkarda ısrar etmeleri ve Kur'an'a karşı olumsuz tavır almaları, münafıkların aleyhte propagandaları, İslam'a tam ısınmamış olanlardan bazı kimselerin dinden dönmeleri ve Yahudilerin yıkıcı hareketleri sebebiyle üzülüyorlardı. Yüce Allah onların bu tutumlarını inkarda yarışma olarak değerlendirmekte, bu ve benzeri ayetlerde Hazreti Peygamber'i teselli ederek onların bu düşmanca davranmaları karşısında kendini üzmemesini tavsiye etmektedir. Çünkü onlar bu davranışlarıyla Allah'a ve onun dinine hiçbir zarar veremezler. Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Onların yaptıklarının vebali kendilerine aittir. Hesaplarını Allah'a kendileri vereceklerdir. Bu sebeple peygamberin üzülmesine gerek yoktur. Onun görevi inanmayanları mutlaka imana getirmek değil, Kur'an'ı tebliğ ederek onları hak yoluna çağırmaktır. İnkar eden, üstelik müminleri maddi ve psikolojik yönden ezmek için yarışırcasına çaba harcayan zalimler hakkında Allah yasasını uygulayacak, onlara güzel olan hiçbir şey nasip etmeyecek ve onlar ahiret nimetlerinden mahrum kalacaklardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.

0: Yasin-i Şerif.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir har-ı kederden ya Resulallah. Reh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertev-i zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Maide suresinin 88. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala insanı en güzel şekilde yaratmış ve yeryüzündeki her şeyi onun faydasına sunmuştur. İnsanlara verdiği nimetlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtmiştir. Bu nimetlerin arasında önemli bir yer tutan besin maddelerinin çoğunu helal, daha az bir kısmını ise insanların beden ve ruh sağlığını korumaları için haram kılmıştır. Rabbimiz helal kıldıklarını temiz kabul etmiştir. İnsanlardan onun yasaklarına uyarak hem imanlarını güçlendirmelerini hem kendi sağlıklarını korumalarını istemiştir. Helali ve haramı belirleme yetkisi Rabbimize ve onun izniyle Peygamberimize aittir. Müminden beklenen, insanların faydasına olan ve hikmetler taşıyan bu sınırlara uymaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyler, haram da Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir.

0: hakkında hüküm belirtmediği hususlarsa, sizin için affettiği şeylerdir sözleriyle, Allah Teala'nın insana geniş bir helal alanı bıraktığını belirtmektedir. Bir gıdanın helal oluşunu belirleyen diğer kriter, onun hangi yoldan kazanıldığıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların rızıklarını helal yoldan kazanmalarını ister. Çünkü herkes, Allah'ın kendisine nasip edeceği rızka mutlaka ulaşacaktır. Sa'd bin Muaz'ın çalışmaktan nasırlaşmış ellerini tutan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte Allah'ın sevdiği eller bu ellerdir buyurmuştur. Ticaret yaparken karşılıklı rızaya uygun davranılmasını emreden Allah Teala, insanları faizle iş yapıp bu yoldan kazanç elde etmekten sakındırır. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Allah, inkarda ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Ticarette adaletli olmanın yöntemlerinden biri de tartıyı düzgün kullanmaktır. Helal yollardan kazanılan ürünler israf edilmeden helal yerlerde harcanmalıdır.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Birinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin meali yer almaktadır.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman, onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler, inkarcılık ve iki yüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a